0: Arkadaşlar bakın, pastanıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: listeyi tamamlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bölüm 8. Göz Bebeği. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması.
2: Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor.
1: Ha gayret.
2: Dayan Yaman, dayan.
1: Göremiyorum. Of.
2: Ben de göremiyorum.
0: Korkmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama.
2: Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
2: Bunun yeteceğine emin misiniz?
3: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
4: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
3: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
2: Ha? Oh be!
1: Dünya varmış.
4: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
2: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
3: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
4: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
3: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
5: Evet.
3: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan.
0: Eyvah profesör, ne yaptınız?
2: Gitti güzelim göz. Eriyip bitiyor.
1: Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın, gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.
0: Aa, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zaman...

0: zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
1: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
1: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
1: Aa, burası çok aydınlık. Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
1: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
1: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
1: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu? Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
1: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
1: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
1: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
1: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
1: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
1: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana. Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
1: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar Bodur. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine.
1: Kusura bakma Furkan, yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodu. Neyse canım. Sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!

0: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha.
1: Özür dileriz Müştem abi.
2: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
0: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
1: Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Aa, şu da ne? Baksanıza. İçinde ne var acaba? Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
2: Allah korusun. Kötü bir şey olmasın da.
1: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
3: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
2: Bakın, bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
0: Nasıl gidiyor çocuklar?
1: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
0: Tamamdır.
1: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
0: Ha? Eyvah arabam.
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
3: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki cabidedir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi...

0: demişti? 5 adım sağ.
1: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
2: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir. Bakın, dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
1: Ama bu başladığımız yeri gösteriyor.
2: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
3: Sürpriz!

0: mutlu ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık. Bak İsmail, zorluyorsun şanslını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
4: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer, ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Haydi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha?
1: Ha.
0: Ha.
2: Ha?
1: Ha.
2: Ha?
3: Ne haberler var ha?
4: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
5: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
3: Bademin ağzındaki ne öyle?
6: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
3: Siz bir harikasınız.
4: Hadi o zaman.
7: İyilik için.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?

0: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
1: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
2: Bunlar bitmez, baksana.
1: Çekim bitti Yusuf.
2: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
1: Tamam, uzatma.
2: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
1: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
3: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
1: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim.

Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Galip yayım olmaz. Hiç de zor değil.

0: Alo.
1: Aleyküm selam. Konuyu dağıtmayalım. Nerede kaldınız yahu?
0: Sıkılmış mı benim kardeşim? Aman da aman. Öfkene galip, arkadaşlarına mülayim ol bakayım.
1: Hadi ama ya, ağaç oldum burada.
2: Çok heyecanlıyım Selim.
3: Aynen canım kardeşim.
0: Hepinizi vuracağım da. Dıkşın dıkşın.
4: Acı bize. Wow, çok korktuk. Affet.
2: Acı bize. Wow, çok korktuk. Affet.
0: Tamam tamam, korktuğunuz yeter.
5: Şu paintball'a beni de alıştırdınız ya, helal size.
0: Hocam, esas izin gününüzde bizimle geldiniz ya, size helal.
1: Bu paintball sahasına ilk defa gidiyoruz. Ormanda olması beni biraz gerdi açıkçası.
3: Ayılardan mı korkuyorsun Salih?
1: Ayı mı?
4: Tek ayı olsa şükret. Orman canavarı falan diyorlar.
1: Ama hocam.
5: Güvenli bir yere gidiyoruz Salihciğim, endişelenme. Arkadaşların sana takılıyor.
1: Önce Allah'a, sonra da size güveniyorum hocam. Yine de tedbirli olmak adına araştırma yapmadım değil.
5: Hadi geçmiş olsun. Hadi ne dikilip kaldınız öyle?
4: Şok oldular hocam.
5: Oo Ali, gelmişsiniz bile.
0: Tesadüfün de iğne deliği yani. Nereden öğrendiniz burada olacağımızı?
5: Tesadüf değil Galipciğim, ben çağırdım.
0: Ama hocam.
5: Sadece yazdan yaza gördüğünüz arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirsek fena mı olur?
4: Ama hocam.
5: Hadi bakalım. Önce maçımızı yapalım, sonra zaten vakit girmiş olur. Namazımızı kılarız. Ardından piknik ve eve dönüş. Tamam mı?
6: Tamam.
5: Evet, oyun senaryomuz hakkında teklifleri alayım.
0: Bu kez rehine operasyonu yapalım. Ali rehine olsun.
4: Oldu. Siz oynayın, ben size bakayım. Hayır hocam, ben rehine olmam.
3: O zaman tavşan kaç oynayalım? Ali'ciğim, tavşan olur musun kardeşim?
4: Şimdi sana bir aslan olurum.
5: Çocuklar, başlamayalım yine. Çift bayrak oynuyoruz. Hadi bakalım.
1: Yani bence rehine güzel fikirdi.
0: Tavşan kaç da hiç fena değildi şimdi, Allah için.
1: Hayırlısı olsun ya. Nasip bu işler.
5: Bitirdiyseniz başlasak artık diyorum. Hava kararmadan yapacağımız çok şey var. Hazır mıyız?
0: Bu saha çok iyiymiş. Ağaçlar çok güzel gölgelik yapıyor.
1: Evet, inşallah ayı falan yoktur.
0: Şu an tek sıkıntımız Ali. Ayı falan yok.
3: Biraz daha geri çekilmemiz lazım. Boş sanıp ilerlesinler ki hepsini avlayalım.
4: Tamam, ben çıkıyorum o zaman. Aa, öldüm.
0: Boşuna sıkıp durmayın. Vuramıyorsunuz. Duydun mu Ali?
4: Hepinizi tek tek avlayacağım.

0: Galip! Salih! Yettim kardeşim.
1: Beni buradan çıkarman lazım.
0: Nasıl düştün oraya ya? Tut elimi, çekeyim seni. Salih, iyi misin?
1: İyiyim ama yanlış taraftasın ya. Benim yukarıda olmam lazım da sen aşağıdasın.
0: Kilo mu aldın sen? Hayır, madem kilo aldın neden asılıyorsun ya?
1: Çamur mu?
0: Ne çamuru? Onun burada ne işi var?

0: hadi inelim. Gitmiştir artık, görünmüyor. Bana yardım eder misin?
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Her yer birbirine benziyor gerçekten. Ya sahayı bulmalıyız ya da aracı.
1: Sen yön bulmada galipsindir, değil mi Galip?
0: Çok galip olduğum söylenemez.
1: Ya gelirken o kadar ayı saldırıları ve kurtulma yöntemleri hakkında video izleyeceğime keşke yön bulma videosu izleseymişim.
0: Taktın ayılara Salih.
1: Sizin yüzünüzden habire yok orman canavarı, yok ayı saldırısı.
0: Cemile?
2: Nereye koşuyordunuz öyle? Gören de ayı kovalıyor sanır.
1: Hiç sorma Cemile, kaybolduk.
0: Senin burada ne işin var?
2: Bayram Hoca çağırmıştı, anca geldik. Ben de namazımı kıldım, dolaşmaya çıktım.
0: Biz de namaz kılamadık Salih.
1: E hadi hemen kılalım, önümden geçmeyin sakın. Hadi Galip gel yanıma.
2: Hop, öyle canının istediği yöne dönüp namaz kılamazsın.
0: Doğru, kıbleye dönmemiz gerek. Kıbleye dönmek farz.
1: Ormanda kıbleyi nereden bulacağız?
2: Kıble şu taraf.
0: Nereden bildin? Pusulaya baktın değil mi?
2: Pusulam yok.
1: O zaman telefondan baktın.
2: Telefonum da çekmiyor. Arabada bırakmıştım. Ama aklımı hep yanımda taşıyorum.
0: Hı. Tabii tabii.
2: Kıbleyi öğrenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz?
1: İstiyoruz.
0: İstiyoruz.
2: İyi dinleyin şimdi. Ağaçların yosun tutan yüzü kuzeyi gösterir. Yosun olmayan taraf da güneyi. Bu bir. Eğer yosunlu ağaç bulamazsan karınca yuvalarına bakabilirsin. Karıncalar yuvalarının kapısını hep güneye doğru yapar. Toprak yadıkları tarafsa kuzeyi gösterir. Bu iki.
0: Anladık anladık, sağ ol.
1: Süpermiş. Şehirde peki?
2: Güneyi tespit etmek için minare kapılarına bakmak lazım. Her zaman kıble yönünde yapılır. Bir de çanak antenler.
0: İyi espriydi.
2: Şaka yapmadım. Daha çok okumalısın. Her zaman yanınızda ben olamam.
3: Galip! Galip! Galip!
0: Buradayız!
4: Buradayız! Neredesiniz ya? Çok merak ettik.
5: İyisiniz değil mi çocuklar?
2: İyiler hocam. Onları ayıdan kaçarken buldum.
0: O bulmadı hocam. Koşarken karşılaştık desek daha doğru olacak.
5: Ne ayısı çocuklar, gerçekten mi?
2: Olmayan ayı hocam.
5: Neyse ki iyisiniz.
0: Ali yok mu?
5: Onlar piknik alanında.
1: Allah'tan yok. Ayılara mağlup ho ho ho diye dalga geçerdi.
5: Hadi gidelim. Anlatın bakayım nasıl oldu bu iş?
1: Ayılar yüzünden hocam.
0: Aslında önce köpek, sonra ayı.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Ay, bu kadar uzak mıydı Agah dedenin evi?
1: Yürüdükçe ağırlaştı bu teleskop.

0: Ustam hiç o yardımcım hiç odan önce gider. Haydi koş Elif koş.
1: Hazır mısın kızım?
2: Ben hazırım da çocuklar gelmedi baba.
1: Biz hazır olalım da onlar gelir gelmez hemen çıkarız.
0: Ha? Gelmedi değil mi?
2: Elif, hayırlı sabahlar.
0: Size de hayırlı sabahlar Sema abla. Gelmedi değil mi?
1: Elif, iyi misin kızım?
0: Hamdolsun Agah dede, sen de iyi misin? Gelmedi değil mi? İşte geldi. Üstelik benden sonra geldi. Nerede kaldın yardımcım? Hiç mi çoğu yardımcısı bu kadar geç kalır mı? Erkenden gelmen gerek. Bizi bekletmemen gerek. Telaşlandık. Seni merak ettik. Herkes hazırsa çıkalım mı? Aa, bu da ne?
3: Şey, teleskop.
0: Teleskop da ne?
3: Gökyüzünü daha yakından incelemek için.
0: Dürbün gibi mi?
3: Sayılır. Daha gelişmişi.
0: Ne yapacaksın onunla?
3: Dikkat balonuyla yükseldiğimizde gökyüzünü inceleyeceğim.
0: Ya ben de bakabilir miyim peki?
3: Elbette.
0: Yaşasın.

0: Evet, çok şükür bugün de sorunsuzca havalandık.
1: Çok şükür kızım. Alper, yardım lazım mı evlat?
2: Yok Agah dede, bitmek üzere. İşte bu kadar. Bakalım olmuş mu?
3: Bakalım, ben de bakayım mı?
2: Açısını biraz değiştirsek?
3: Değiştirelim, ben de bakayım mı?
2: Biraz da ucunu dikleştirelim.
3: Dikleştirelim, ben de bakayım mı?
2: 15 derece sağa çevirirsek?
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Sanırım çok oldu. 5 derece sola çevirelim.
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Böyle iyi gibi.
3: İyi gibi, ben de bakayım mı?
2: Şimdi hazır. Bakabilirsin Elif.
3: Teşekkürler. Sonsuza kadar ayar yapacaksın sandım. Fiko, çekilir misin? Göğe bakmaya çalışıyorum. Fiko dedim. Fiko, çekilir misin?
4: Elif, kiminle konuşuyorsun tatlım?
3: Fiko'yla. Ha? Ha? Ama Fiko gelip tam önümde durmuştu.
2: Fiko gökte süzülüyor Elif. Sen teleskoptan baktığın için onu yanında sandın.
3: Ya harika. Bu kadar yakınlaştırıyor demek. Kop kop kop teleskop. Çok çok çok yakın her şey. Lay lay lay, ne güzel.
1: Evet arkadaşlar. Dikkat öyküsü sırası geldi. İnsanoğlu var olduğu günden beri gökyüzünü hep merak etmiştir.
2: Evet, ben de çok merak ediyorum.
1: Yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinde bile alimler, ilim ve bilim insanları gökyüzünü inceleyip yıldızları, gezegenleri anlamaya, kainatı kavramaya kafa yormuşlar.
4: Tarihteki bu araştırmalara öncülük eden, buluşları, icatları ve eserleriyle tarihe yön veren çok kıymetli Müslüman alimler vardır arkadaşlar.
1: Bunlardan biri de Ali Kuşçu'dur. Bu ismi hiç duymuş muydunuz?
3: Hayır, ben duymamıştım.
5: Ben de.
2: Ben duymuştum. Değerli bir astronom kendisi.
3: Ya, ben neden duymadım hiç?
2: Gökyüzü benim özel ilgi alanım olduğu için duydum Elif.
3: Anladım.
1: Ali Kuşçu'nun babası, kendisi de bir alim olan ve alimlere değer veren Ulu Bey'in Şahincibaşı'ydı. Kuşçu ismini de o yüzden almışlar.
5: Şahincibaşı ne demek Agah dede?
1: Eskiden padişahların, sultanların ava giderken yanlarında götürdükleri avcı kuşları olurdu.

0: Bu kuşların bakımıyla ilgilenen kişilere de Şahincibaşı denirdi evlat.
1: Anladım. Teşekkürler.
2: Ali Kuşçu'nun dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan ilk alimlerden biri olduğunu biliyor muydunuz?
0: Ali Kuşçu, hacca gitmek için Mekke'ye doğru yol alır. Yolda Tebriz'e uğrar. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi görür. Üstelik biliyor musunuz, Uzun Hasan kendisini elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed'e yollamıştır.
1: Hey, yaşasın! Osmanlı'ya geldi!
2: Evet, üstelik elçilik görevini tamamladıktan sonra uzunca bir sürede Osmanlı İmparatorluğu himayesinde yaşamış. Fatih Sultan Mehmed ona Ayasofya Medresesi'nde görev vermiştir.
0: Burada dersler veren Ali Kuşçu, bir yandan da araştırmalarını sürdürmüş, bir yandan da gök cisimlerini araştırmaya devam etmiştir.
2: İstanbul'un enlem ve boylamlarını birebir hesaplamıştır.
0: Üstelik bunu yaklaşık 1000 yıl önce başarmıştır. Güneş saatleri icat etmiş, gezegenler arası uzaklıkları hesap etmiş ve de ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
1: Bütün bunları nasıl yapmış Agah dede?
0: Tabii ki çok çalışarak ve Rabbimizin bahşettiği aklını faydalı kullanarak Elifciğim. Evet, artık Ali Kuşçu'yu daha yakından tanıyorsunuz.
1: Evet Agah dede.
2: O halde geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor. Asıl ismi Alaaddin Ali olan Ali Kuşçu neden bu lakapla anılıyordu?
1: Babası Şahincibaşı olduğu için Agah dede.
0: Tebrikler evlat. Zor bir soruyu cevapladın ve bir puanı kaptın.
1: Tebrikler. Ama yarış henüz bitmedi.
2: Yeni sorunuz geliyor. Hacca gitmek için Mekke'ye doğru yola koyulan Ali Kuşçu nereye uğramıştı?
1: Tebriz.
2: Evet Elif çok yaklaştı ama doğru cevap senden geldi. 2 puanın oldu.
1: Aslında burada puanı yarım yarım bölüşmemiz gerek. Olmaz. Kural kuraldır. Doğru cevabı sen verdin. Peki.
0: Kazananı değiştirmeyecek ama son sorunuz gelsin. Ali Kuşçu ilk olarak Fatih Sultan Mehmed'in karşısına hangi görevle gelmişti?
1: Elçilik. Tebriz'den onu elçi olarak göndermişlerdi.
0: Evet Miço. Doğru cevap.
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Çok çok güzel yarış oldu. Miço yardımcısı Alper, acaba artık teleskopla gökyüzünü izleyebilir miyiz?
3: Evet, hava da kararmaya başladı. Birazdan yıldızlar da çıkar.
1: Yaşasın!
0: Evet, gerçekten de harika. Rabbimizin eşsiz sanatının her zerresi ayrı güzel.
2: Muazzam. Hava kararmaya başladıkça oluşan şu renklerin güzelliğine bak. Kızıllıklar mavilikleri kucaklıyor.
3: Elif, sıra sende.
1: Önce sen bak da en son ben bakayım.
3: Peki. Gökyüzü çok güzel.
1: Bakın burada da bir yıldız var. 3, 4, 5. Bakın bir yıldız daha. Kaç etti?
2: 49.
1: Evet. Şuradakiyle kaç etti?
2: 50.
1: Bir tane daha. Bak bir tane daha. Şunu da saydık mı?
3: Saydık Elif.
1: Şurada da bir tane var.

0: dakika. Onu demin saymıştık sanırım. Alper, bu yıldızı demin saymış mıydık?
1: Bilmem. Saymıştık sanırım.
0: Dur, karıştı. En baştan bir daha.
2: Elif, aman diyeyim. Koca gökyüzündeki yıldızlar hiç saymakla biter mi? Hadi inelim artık. Baksana saat kaç oldu?
0: Ama gökyüzüne bakıyordum.
1: Teleskobumu içeri koyarız. İstediğin zaman yine bakarsın.
0: Öyle mi? Hey hey hey, dikkat teleskobu. Lay lay lay, gök yıldız dolu. Say say say, dolu dolu.

0: Bana bilmek zor değil.
1: Nasıl yani?
0: Elmayı çok seversin sen. Sürekli elma ister canın.
1: Teşekkür ederim.
0: Dur!
1: Ha, ne oldu?
0: Elmayı sağ elinle ye.
1: Ama sağ elimde ibrik var.
0: O zaman ibriği bırak akıllım.
1: Doğru. Neden sol elimle yiyemezmişim?
0: Yiyemezsin demedim. Ama Peygamber Efendimizin sünneti böyleymiş.
1: Nereden öğrendin?
0: Temel amca anlattı. Bazı şeyleri sağ elle, bazı şeyleri de sol elle yaparmış.
1: Neler mesela?
0: Mesela hep sağ elle yer içermiş.
1: Öyle mi?
2: Evet Eymen'cim. Ayrıca peygamberimiz her işe sağ taraftan başlarmış. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Sağ taraftan mı?
2: Evet. Mesela kalabalıkla selamlaşmaya sağdan başlarmış. Elbise ve ayakkabılarının önce sağ taraflarını giyermiş. Abdest alırken önce sağ kol ve sağ ayaktan başlarmış. Sağ omzu üzerine uyur, mescide sağ ayakla girermiş. Bu onun için bir prensip haline gelmiş.
0: Öyleyse biz de öyle yapmalıyız.
1: Kesinlikle.
2: Hadi çocuklar. Eve gidip biraz dinlenelim.

0: Size soğuk su getirdim.
1: Yaşa sen Eymen.
2: Ne de iyi gider bu sıcakta şimdi.
0: Ha? Ha.
2: Suyu sağ elinle dolduruyorsun demek.
0: Evet Temel amca. Artık ben de dikkat ediyorum.
2: Aferin.
1: Allah razı olsun. Ama önce Temel amcaya ver.
0: Ama sağ tarafta sen oturuyorsun. Peygamberimiz gibi ben de sağdan başlamak istedim su dağıtmaya.
2: Tebrik ederim Eymen. Hem ne demiş atalarımız?
0: Ne demiş?
2: Su küçüğün, sofra büyüğündür.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba.

0: Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

Eh.

0: abim eve.
1: Olmaz, hile var.
0: Sizin boyunuzda da hile var. Ben hiç yakalayamıyorum.
2: Yavuz haklı. Başka bir oyun oynayalım.
1: Bilek güreşi.
3: Yusuf.
1: Uzay savaşı.
0: Of abi.
2: İyi fikir Gümbel'e. Halat çekme yarışması yapabiliriz.
0: Ben ablamla oğlum.
1: Tek başıma yenemem ki sizi.
2: Üç kişiyle oynanmaz zaten. Bize bir kişi daha lazım. Hı-hı.
0: Kim olabilir?
4: Tabii ki dayım.
1: Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
0: Dayı.
1: Dayı.
5: Ne oldu? Ne oldu?
2: Hadi halat çekmece oynayalım.
5: Aman. Hay Allah iyiliğinizi versin. Ben de bir şey oldu sandım.
1: Hadi kalk lütfen. Gündüz vakti ne uykusu bu?
5: Güzellik uykusu.
0: Bize bir oyuncu daha lazım.
5: O ben değilim.
2: Dayıcığım kalkar mısın yoksa annemi mi çağıralım?
5: İsterseniz dedenizi çağırın. Kimse beni güzellik uykumdan kalkmaya ikna edemez. Tabii.
2: Hadi ama Zekicim, çocuklar haklı. Dışarı çıkmalısın.
5: Niyeymiş abla ya?
2: Böyle sabahtan akşama uyursan D vitamini alamazsın.
5: Ne alakası var?
2: D vitaminini güneş ışınları sayesinde alırız.
5: Aman, almasam ne olur sanki?
2: Olmaz. D vitamini kemiklerimizin sağlıklı olması için çok önemlidir.
5: Benim vücudum tüm vitaminleri üretir zaten. Zekiyim ben, zeki. Vitamin deposu. Tabii.
2: Hayır Zekicim. Vitaminleri vücudumuz üretemez. Dışarıdan besinlerle almamız gerekir. O yüzden herkes vitamin almalı.
0: Anne, vitaminler başka ne işe yarıyor?
2: Mesela A vitamini. Göz sağlığımız için önemlidir. Hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Ayrıca vücudumuzun büyümesine yarar.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten mi?
2: Anneciğim nereden buluruz bu A vitaminini? Mesela yumurta sarısı, süt ve peynirde bulabilirsiniz. Vitamin avcılığına ne dersiniz?
5: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Bana vitamin zeki derler. En iyi vitaminleri ben bulurum, ben. Tabii. Şimdi buradan çıkıyorum. Hem D vitamini alıyorum, hem de en iyi A vitaminini ben buluyorum.
1: Evet.
5: A vitamini. Sakin ol kuş. Bak, sende iki tane A vitamini var. Birini bana ver. Aman ya. Ne kıymetli yumurtam varmış. Almıyorum. Tamam. Küstüm. Ben de gideyim de başka yerden yumurta bulayım. Hoppa. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Semin'i ararken ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Oh, o kadar.
1: A vitamininin hası burada. Gel bakalım.
2: Bu A vitamini harika.
3: Gerçekten güdümü hissediyorum.
4: Hem de çok lezzetli.
5: Yumurtamız zaten vardı. Niye aradın ki?
0: Unutmuşum ben onu ya.
3: Aa, unuttun demek.
0: Yeni. Yok canım. Görmezden gelmişim demek istedim. Zeki asla unutmaz. Zehir gibidir benim hafızam. Hiçbir şey unutmam. Tabii.
3: Tabii.
6: Tamam. Saydı o zaman. Dün akşam yemeğinde ne yemiştik?
0: Babacığım sen ne hep yemek soruyorsun? Biraz önemli meselelerden sor.
6: Ne gibi mesela?
0: Mesela...
4: Tarih.
0: Yani ille de zor sorduracaksın değil mi Zeynep? Olsun. Sor babacığım, sor.
6: İstanbul kaç yılında fethedildi?
0: Yani babacığım ben bunu nereden hatırlayayım? Daha doğmamıştım bile.
7: Zeki, senin hafızan zayıf.
5: B12 vitamini alarak hafızanı güçlendirebilirsin.
0: Aslında benim ihtiyacım yok ama belki çocuklarım vardır. Bu B12 vitamini hangi gıdalarda oluyordu ablacığım?
5: İncir, muz, et, tavuk, balık.
0: Tamam ablacığım, tamam, bu kadar yeter. Hadi Yusuf, B12 avına çıkalım. Bak yeğenim, balık tutmak ustalık ister. Ustadan öğreneceksin balık tutmayı. Tabii. Küçük balıklar ekmeğe bayılır. Anında yakaladım tabii. Allah Allah. Neler oldu aşağıda ya? Sen at bakalım. Neyse, küçük balıkların B12 vitamini de az olur zaten. Biz büyük bir balık yakalayalım. Bu saatte yeme büyük balıklar dayanamaz. Tabii.
3: Hey dayı, hani balık? Kaç saattir bekliyoruz?
0: Balık işi sabır işidir yeğenim. Tabii. İşte geldi.
3: Yakaladın mı dayı? Yakaladın mı? Dayı!
0: O beni yakaladı. Yusuf! Yardım et! Çabuk ol! Yusuf!
3: Yavaş.
0: Abla, elim kolum çok acıyor.
3: Benim de.
5: C ve K vitamini alırsanız yaralarınız daha çabuk iyileşir.
4: Ben C vitaminini biliyorum. Limon, portakal, maydanoz gibi birçok sebze ve meyvede bulunur.
5: Aferin kızım.
0: Peki K vitamini?
5: K vitamini de balık.
0: Hayır abla, hayır, bana balık deme.
5: Tamam, K vitamini balık dışında birçok sebze ve meyvede de bulunur.
3: Vallahi ben yerim hepsinden. Hemen iyileşmek istiyorum. Çok güzel.
0: Hop.

0: Bak dayı, yaralarım iyileşti.
1: Her zaman derim, C ve K vitaminini ihmal etmeyeceksin. Tabii.
2: Yusufcuğum, E vitaminini...

0: Kas mı dediniz? Hı? Karşınızda dünya bilek güreşi şampiyonu hı? Zeki duruyor. Benim öyle vitamine falan ihtiyacım yok. Bakın. Hay Allah.
1: Biraz abartmadın mı dayıcığım?
0: Azıcık abartmış olabilirim ama yine de güçlüyüm. Cesaretin varsa çık karşıma.
2: Var tabii.
0: E vitaminimi demiştiniz. Ne oldu?
2: Evet. E vitamini.
3: Rakibini küçümsemeyeceksin dayıcığım.
4: Allah'ın verdiği nimetlerden istifade etmeyi de bileceksin. Allah bütün ihtiyaçlarımızı çevremize yerleştirmiştir. O rezzaktır. Yani rızkımızı o verir.
5: Şafidir. Yani hastalıklarımıza şifa verir.
6: Bizi bu nimetlerle donatan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
0: Sebzeler, meyveler, vitamin zengini, et, balık ve tavuk, vitamin hazinesi. Sessiz olun çocuklar, sağlıklı beslenin. Allah'ın nimetlerine her zaman şükredin. Tabii.

Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört

0: oynadınız? Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Şey, Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır.
1: Sefa, niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: niye kaçtı? Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda Boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: antlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
2: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam garip abi.
4: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
5: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
5: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
4: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudum ne işi var? Hadi şu tayaflara gidip bakalım.

0: avladı. Elime geçen tüm palamutları buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamutum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın. Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah. Bu da fidana dönüştü. Tüh. İstifçilik yaptım. Yemedim. Paylaşmadım. Tüm palamutluğum tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olanı yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim.

0: Minik istifli sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
1: Kimseciklerle paylaşmadı.
2: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
0: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerinin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam, çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah! Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz! Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
3: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
3: Ben de öyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Bu ne oluyor? Ne? Bu zaten tertemiz.
4: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayıcığım.
4: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
4: Buyur dayıcığım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın

0: memlekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
1: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
1: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
1: Neyse korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
1: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
1: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
2: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
2: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
1: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da. Acaba burası onun dükkanı mı?
2: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: Zemzem, sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, Fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi. Bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur. Misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: Asım düşüyordu.
1: Hı? Zemzem. Kime diyorum ben?
0: Ustamın Surre Alayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surre Alayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?
0: Develeri süsleyip üzerine bir sepet kondururlarmış. Altın, gümüş, değerli eşyalar.
1: Bütün bunları Mekke'ye mi götürüyorlar?
0: İşte Hicaz bölgesine.
1: Hicaz mı?
2: Hicaz. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
2: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Surre Alayı olurduk herhalde.
3: Muhabbet koyuyor ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
2: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
3: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
2: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak?
3: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
3: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz.

0: zaman koltuk benim. Suri alayındakilerden biri olmak isterdim.
1: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
0: Tamam baba. Durun durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
2: Adın neydi delikanlı?
0: Murat.
2: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
0: Hem de öyle çok istiyorum ki.
2: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
0: Az kalsın düşecektim. Babam, babam nerede peki? Baba, baba, baba.
1: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
0: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
3: Günaydın Maviş.
0: Günaydın Tarık.
4: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
0: Ben de sana yardım edeyim.
4: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
0: Burada hacla ilgili kitap var mı?
4: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
0: Günaydın usta.
5: Oo, size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
1: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
5: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
4: Ben hazırlarım usta.
5: Hadi bakalım aslanım.
0: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
5: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
4: Tamamdır usta.
0: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
4: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
0: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
4: Seviyorum tabii ki. Sevmesem burada ne işim var?
0: Öyle. Burası ne böyle?
4: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
0: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
4: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
0: İyi misin?
4: İyiyim, iyiyim. Sakarlık işte.
0: Tarık bak, Surre Alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
5: Binlerce kişinin olduğu bir alay. Sizi meraklılar sizi.
4: Usta özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
0: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
5: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
0: Surre alayını anlatan bir kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
4: Sizinkinin de deveden farkı yok.
0: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
5: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
1: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz. Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
5: Ne demek? Her zaman beklerim.
0: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
5: İyi günlerde oku evladım.
0: Hoşça kal Tarık.
4: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: mı?
1: Haklı karınca.
2: Selamun aleyküm nene.
3: Aleyküm selam yavrum. Pek de neşelisin. Günün nasıl geçti diye sormama gerek yok herhalde.
2: Sen sormasan da söyleyeceğim. Günüm çok neşeli geçti. Oyun oynamaktan beslenmemi, yemeğe bile vakit bulamadım.
3: Aa, ne yapıyorsun Kura? Yiyeceğini çöpe mi atıyorsun yoksa?
2: Ne yapayım nene? Hava çok sıcaktı. Çoktan bozulmuştur.
3: Olsun. Yine de çöpe atmamalısın.
2: Ama bozuk yiyecekler bizi zehirlemez mi?
3: Bizi zehirleyebilir ama bitkiler ve diğer bazı canlılar onlardan faydalanabilir.
2: Ya, bilmiyordum.

0: Kalan yiyeceklerim artık bir işe yarayacak. Çok mutluyum.
1: Çabuk öğreniyorsun. İsraf çok kötü bir şeydir evladım. Tutumlu olmazsak kıtlık zamanında zorluk çekeriz. Hem de yuvamızın bereketi kalmaz.
2: Bu görmüş olduğunuz uzun zaman önce yaşamış bir karınca kolonisinin kalıntıları.
3: Şurası saraya ait kalıntılar olmalı.
4: Sarayları nasıldı acaba?
5: O kolonide de çalışmak var mıydı?
3: He?
6: Ne yiyorlardı peki?
0: Bu koloni nerede yaşamış profesör?
2: Burada, bizim topraklarımızda.
3: Biz neden görmedik bugüne kadar?
2: Koloni yabana çok yakın bir yerde. Oralara pek gitmiyoruz çocuklar. Biliyorsunuz.
4: Harabeleri gezemez miyiz yani?
7: Harabeler sessiz, sakin yerlerdir. Gezmek isterdim.
0: Bugün okul çıkışı harabelere gidebilir miyiz?
3: Akşam olmadan evlerimize döneriz. Söz veriyoruz.
2: Aslında harabeleri gezmenizi çok istiyorum. Geçmiş kolonilerin yaşantılarından çıkartacağımız dersler var.
6: Suya uzak yerlerde yiyecek bulmak çok zor olmalı.
4: Hiç alışveriş merkezi yok. Düşüncesi bile korkunç.
3: Akademiye benzer bir yerde göremiyorum. Çok geri kalmış olmalılar.
5: Harabelerin neden böyle göründüğünü buldum. Kolonide hiç oyun sahası yok. Sıkıntıdan patlamış olabilirler.
2: Pekala. Gidin yakından inceleyin harabeleri. Bakalım o hale gelmelerinin sebebini bulabilecek misiniz?

0: Sanırım bunlar saraydan geriye kalanlar.
1: Siz de bu saraya ayak basmak istemez misiniz?
2: Bu toprakta bir zamanlar yiyecek üretilmiş. Çiftlik burası.
1: Beni mi arıyorsun?
3: Hayır, Amber'ı arıyorum.
2: Amber'ı arasam ben arardım Dura. Oradaki yiyecekler çoktan bozulmuştur dostum.
3: Yiyecek aramıyorum Dalia. Çiftlik olup da ambar olmaması dikkatimi çekti yalnızca.
4: Buldum.
1: Tebrik ederim dostum. Beni buldun.
4: Yuvanın bu hale gelmesinin sebebini buldum. İsraf.
0: Durun.
4: Koloni israf yüzünden harabeye dönmüş olabilir.
0: Nasıl yani?
4: Kolonidekiler üretim yapmışlar ancak elde ettiklerini tüketmişler. Dura'yı duydunuz. Yiyecekleri sakladıkları bir ambarları yokmuş.
0: Mantıklı. Kuraklık olunca da aç kalmışlar. Bunları hemen not almalıyım.
4: İncelememiz bitince yuvaya dönmeye söz vermiştik. Hadi toparlanalım arkadaşlar.
2: Hayta yok.
0: Nasıl yani?
2: Sanırım bize kızıp gitti.
3: Bence gitmemiştir. Saklanmıştır.
0: Acaba nereye saklandı?
4: Hayta!
5: Hayta!
4: Hadi çık artık ortaya!
5: Yeter artık, çık ortaya!
4: Hayta! Akşam olmadan dönmemiz lazım, hadi!
5: Hayta!
4: Yol ayrımına geldik. Çok dikkatli olmalıyız.
5: O iş bende. Ne tarafa gidiyoruz?
4: Bilemiyorum Sara. Hiç ilerlememek en iyisi.
3: Bu taraftan.
0: Çok güzel.
4: Harika.
3: Kaç bin yıllık acaba?
0: Aman Allah'ım. Mağara resimleri inanılmaz.
6: Renkler hala canlılığını koruyor.
3: Evet, sanki yeni yapılmış gibi.
0: Lütfen. Nasıl?

0: Nasıl bir şey keşfettiğimizin farkında mısınız arkadaşlar?
1: Üzgünüm Nazlı. Keşfettiğimiz şey ne yazık ki Haytan'ın resim yeteneği.
0: Hayta.
2: Buyurun benim.
0: Gel buraya.
2: Sen gel de yakala. Koşun!
0: Koşun! Koşun! Hadi kaçalım!
1: Koşun!
0: Eyvah! Burada kapalı kaldık!
3: Ama olmaz! Burada açlıktan ölürüz!
1: Durun arkadaşlar! Sakin olalım! Ne yapacağımızı düşünelim!

0: Hay Allah, kıpırdamıyor.
1: Olmaz, ben kapalı ortamda kalamam.
2: Bize bir kapı çizmek ister misin?

0: Yavruların sağlığından endişe etmeye başladım Şura. Hava karardı ve hiçbiri ortada yok.
1: Merak etmeyin kraliçem. Hepsini bulacağız.
0: Ah, neredesiniz çocuklar?
2: Efendim, çocukların nerede olduğunu öğrendik.
3: Hı? Yavru karıncalar bir inceleme gezisine çıktılar. Ama hava kararmadan dönmeleri gerekiyordu.
0: Nerede olduklarını biliyor musunuz profesör?
4: Evet, elbette.
5: Burada bir başımıza kaldık. Çok korkuyorum.
6: Ne oldu Dura?
7: Kraliçeniz konuşuyor. Sizinleyiz. Yanı başınızdayız. Sakın korkmayın.
6: Ha? Durun, durun. Sessiz olun. Dinleyelim.
0: Merak etmeyin yavrularım. En kısa zamanda sizi oradan çıkarmanın bir yolunu bulacağız.
1: Merak etmeyin kraliçe. Hmm. Dura sesimizi duymuş ve arkadaşlarına aktarmıştır.
0: İnşallah Şura, inşallah.
2: Mağaranın içindeki yollardan biri kayalarla kapanmış. Çocukların orada olduğunu düşünüyoruz.
0: Oraya giden başka bir yol bulamaz mıyız?
2: Askerlerim mağaranın her tarafını araştırıyor sevgili kraliçem. Bir yol varsa muhakkak buluruz.
0: Peki ya yoksa?
3: Var, var sevgili kraliçem. Hı?
8: Bizi bulmaları ne kadar sürer acaba?
6: Buradalar Hayta, yanı başımızdalar. Azıcık sabredeceğiz.
9: Ben acıktım.
6: Al, bana fazla geldi. Bunu yiyebilirsin.
5: Ben de çok üşüyorum.
6: Ateş yakarız şimdi, ısınırsın.
7: Nereden odun bulacağız?
6: Buldum, fenerlerinizi verin. Bakın, işte oldu bile. Ah, buldum.
8: Ne buldun? Çıkış yolunu mu?
5: Evet. Duman belirli bir yöne gidiyor. O dumanı çeken bir baca olmalı.
10: Baca mı? İyi de çıkış yolu bu mu?
5: Duman baca gibi bir yerden dışarı çıkıyor olmalı. Dışarı diyorum arkadaşlar, dışarı.
8: Ne? Dışarı mı?
6: Aa, dışarı çıkabilecek miyiz?
9: Allah'ım çok şükür.
5: Hadi çabuk.
0: Neden bu kadar uzun sürdü? Nerede benim yavrularım?
6: Buradayız.
10: Buradayız.
0: Oh Allah'ım sana şükürler olsun.
9: Çok şükür Allah'ım.
0: Ah çocuklar, mağarada ne işiniz vardı?
6: Bulduk, bulduk.
0: Hı? Neyi buldunuz evladım?
8: Koloninin neden bu hale geldiğini bulduk. Kraliçen, şimdi burada ambar var ama çiftlik yok.
10: Hayır, ay öyle değil, tam tersi.
8: Ha yok, ambar yok ama çiftlik var. Yani kraliçem, her şeyin bir sebebi var.

vahşi otları temizleyip size yer açacağım sevgili halkım.

0: baş yiğitler, sultanınız konuşuyor. Bana tabi olun, sizi bağışlayayım. Belki saksıda yaşamanıza izin veririm.
1: Ay, elim.
0: Demek savaş istiyorsunuz ha? Alın öyleyse.

0: benden kurtulduğunuzu mu zannettiniz vahşi otlar? Yeni kılıcım eskisinden de sağlam.
1: Annenin ok babası değil mi o?
0: Ha?
1: Eyvahlar olsun. Ne yaptın sen Çelebi?
0: Ama dede, kılıçsız Fatih olur mu?
1: Bal gibi de olur. Hem ocağını otlardan ne istedin?
0: Onlar zararlı otlar dede.
1: Kim demiş? Isırgan çok şifalı bir bitkidir.
0: Öyle mi? Ama çok can yakıyor.
1: Sen biraz da başına gelecekleri düşün.
0: Hemen yerine koyarım dede, sus. Annem anlamaz bile.
1: Anlamasa da bilecek.
0: Ha? Nereden bilecek ki? Cemre de okulda, anneme söyleyemez.
1: Sen söyleyeceksin.
2: Bir başkasının eşyasını izinsiz nasıl alırsın Çelebi?
0: Ama işim bitince yerine koyacaktım.
2: Ah evladım, annen o oklavayı bir daha mutfağa sokar mı sanıyorsun?
0: Mutfaktan çıktığını bilmeyecek ki.
2: Bunu bir daha duymayayım Çelebi.
0: Ne yapacağım peki dede?
2: Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaksın. Annene doğruyu söyleyeceksin.
0: Ama çok korkuyorum. Annem kim bilir bu defa ne ceza verecek bana.
2: Bir daha aynı hatayı yapmanı engelleyecek bir ceza olacağı kesin.
0: Mahvoldum ben. Bittim.
2: Hepimiz hata yaparız evlat. Önemli olan hatalarımızla ne yaptığımız.
0: Ne yapacağım peki?
2: Sen doğru olanı yap. Gerisine Allah'ı vekil kıl.
0: Ha, o ne demek dede?
2: Aklının veya gücünün yetmediği noktada Allah'ı vekil kılarsan o en doğrusunu, en güzelini senin için yapar evladım.
0: Cezamı da hafifletir mi?
2: Ceza dediğin nedir ki? Allah dilerse ateş denizini gül bahçesine çevirir.
0: Ya!
2: Hazreti İbrahim'in hikayesini bilir misin?
0: Putları kıran peygamber değil mi?
2: Ta kendisi. Hadi yola çıkma zamanı.
0: Nereye gidiyoruz dede?
2: Balıklı Göl'e.
0: Ya!
2: Zalim kral Nemrut kendisine tabi olmayan Hazreti İbrahim'i cezalandırmak ister.
0: Kim bilir ne kadar korkmuştur dede.
2: Elbette ama o Rabbinin kendisini bırakmayacağından emindi.
0: Allah vekil kılmıştı çünkü.
2: Aynen öyle. Allah'ın kudreti karşısında kralın gücü nedir ki? Rivayete göre Hazreti İbrahim buradan mancınıkla fırlatılır. Hazreti İbrahim bir gül bahçesinin içine düşer. Sonra da burası içi balıklarla dolu bir göle dönüşür.
0: Ne güzel olmuş dede.
2: Gel, şimdi bu güzelliği yakından görelim.
0: Çok güzel. Şu balıklara bakın.
2: Buraya Balıklı Göl deniyor zaten evlat.
0: Ne kadar iriler dede. Belli ki iyi beslenmişler.
2: Halk bu balıkların kutsal olduğuna inanıyor. Bu nedenle onları iyi besliyorlar.
0: Bu balıkları avlamıyorlar mı peki dede?
2: Yok evladım. Bunun pek hayır getirmediğine dair rivayetler var.
0: Annemden alacağım cezanın artmasını istemem. Ne güzel bir yer yapmışlar dede.
2: Kesinlikle öyle. Söyle bakalım Çelebi. Hazreti İbrahim'in lakabı nedir?
0: Halil İbrahim.
2: Aferin evlat. İşte buraya bu yüzden Halilurrahman külliyesi denmiş.
0: Burada neler var peki?
2: Halilurrahman Camii külliyenin en eski binasıdır.
0: Minaresi ne kadar da değişik.
2: Haklısın. Bu alışılmış minarelere benzemeyen kare planlı bir minare.

0: Halil-i Rahman Medresesi.
1: Aa!
0: Burası da Mevlid-i Halil Camii. Cami adını yanı başındaki mağaradan alıyor.
1: Hangi mağaradan? Burası neden böyle kalmış?
0: Hazreti İbrahim'in burada doğduğuna inanılıyor evlat. O nedenle peygamberin makamı olarak eski haliyle korunmuş.
1: Ya! Burada bir çeşme var dede.
0: Evet evladım. Bu suyun Zemzem'den sonra en şifalı su olduğuna inanılıyor.
1: İçelim o zaman dede.
0: İçelim evlat.
1: Cezamı hafifletir belki.
0: Allah vesile kılar olur. Neden olmasın?
1: Burası da çok güzel dede.
0: Çünkü buranın da hikayesi çok güzel. Nemrut'un kızı Zeliha, Hazreti İbrahim'in gül bahçesine düştüğü mucizeye şahit olunca iman eder ve kendini kaleden aşağı atar. Onun da düştüğü yer bir göle dönüşür ve Ayn Zeliha adını alır.
1: Rüya gibi bir yolculuktu dede. Ay, ama birazdan kabus başlayacak.
0: Korkma evlat, korkunun ecele faydası yok.
1: Aşk olsun dede ya, ben korkuyorum, sen dalga geçiyorsun.
0: Ama biz seninle ne konuştuk?
1: Anneme doğruyu söyleyeceğim ve gerisini Allah'a vekil kılacağım.
0: İçin rahatlamadı mı bir nebze?
1: Rahatladım aslında, doğru olanı yapacağım ve Allah'a güveneceğim.
0: Aferin evlat, seninle gurur duyuyorum.
1: O kim dede?
0: Evlat, önümüz bayram biliyorsun. Annen bayram için baklava açamazsa seni cezalandırmakla kalmaz, evi başımıza yıkar. Ben de hepimizin selameti için annenin çok istediği kayın ağacından bir oklava sipariş verdim.
1: Sahiden mi?
0: Sahiden.
1: Şükürler olsun. Aslan dedem, ne iyi akıl ettin.
0: Koş da oklavayı teslim al. Kuryeyi bekletmeyelim. Harçlığından da güzel bir bahşiş verirsin kuryeye, değil mi?
1: Vermem mi dede?
2: Hoş geldiniz babacığım.
0: Hoş bulduk kızım.
2: Yine ne işler karıştırdı Çelebim
0: beni? Çelebi'nin sana bir sürprizi var kızım.
2: Sürpriz mi? Yine ne yaptın Çelebi?
1: Benim kılıcım kırılmıştı anne. Fetillerim aksamasın diye.
2: Nelerin aksamasın diye?
1: Oklamadan kendime kılıç yaptım.
2: Sen benim oklavamla bahçeye mi çıktın?
1: Ama otları biçmem gerekiyordu anne. Halkıma yer açmam gerekiyordu.
2: Çelebi!
1: Senin oklavayı bir daha mutfağa sokmayacağını bildiğim için yenisini aldım. Bak.
2: Yeni oklava mı aldın?
1: Evet. Hem de en sevdiğinden, kayın ağacından.
2: Kayın mı dedin? En iyisidir kayın.
0: Anneni yeni oklavayla etkisiz hale getirmeyi başardın.
1: Senin sayende dede, hayatımı kurtardın.
0: Cezadan kurtulamazsın ama...
2: Sen şimdi bana oklava alarak cezadan kurtulacağını mı zannettin Çelebi?
1: Asla. Yaptığım şey çok yanlıştı. Bir daha asla senden izinsiz bir eşyan almayacağım. Ne ceza verirsen de razıyım.
2: Bir düşünelim.

gitti. Hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan baş.

0: Kıyalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim. Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan Nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün Nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah Nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş Nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.

0: Demek diş ağrısı ha?
1: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
0: Peki çürük dişi çekseydiniz?
2: Zaten sorun da o hoca. Korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
0: Demek ağzını açmıyor ha? Katri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme, tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani.

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyecektim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen olasın diyecektim uşağım.
3: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan dur hele dur.
3: Artık sana borçluyum ben.
4: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
4: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
4: Aa, Kadri, hayırdır?
3: Çiçek getirdim.
4: Çiçek mi? Bana mı?
3: Sana değil, hocama.
4: Peki sağ ol.
3: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
0: Hayrola kimmiş?
4: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
0: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
4: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
0: Ama hatun ben şey bir dakika yahu şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat Allah Allah hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
3: Esselamu aleyküm.
0: Kadri aleyküm selam da hayrola.
3: Hocam sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
0: Ne yapacaksın peki?
3: Seni koruyacağım.
0: Nasıl beni koruyacaksın?
3: Senin bekçin olacağım.
0: Bekçin mi?
3: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
0: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam anam tek itişine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Hah, şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın. Hırsızı kaçırdın. Bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız.

0: kartoffel bisschen Lückebus.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkıbız, gidiyoruz.
0: Nil geliyor.
1: Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
1: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
1: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
0: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
0: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
1: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
0: Nil uçuyor.

0: ください。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: bakın ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, hı? Ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum. Abi, bil bakalım ben neyim. Hadi, bir yemedin mi?
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oradan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveli.
0: Bulmacanın cevabı Özveli Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
0: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülüne oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor.
4: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaştık.

0: Sadakallahulazim. Ne güzel okudun be biraderim. Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da

0: gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
0: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
0: Yapma ya.

0: Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Hah, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
3: Amma çokmuş Fatma abla ya.
4: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
4: Hallettim bile. Bizim saf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
4: Teşekkür ederim canım.
3: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
4: Aa, o nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
4: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Sen satmaya karar verince...
4: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
3: Doğru aslında.
4: Hele ki söz konusu Semira olunca.
3: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
4: Eline sağlık Zehracığım.
3: Aman!
4: Orhan abi de geldi.
3: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
4: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
3: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
4: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
3: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver. O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Bizim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel, herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar, çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
5: Amin.
6: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
5: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba.
7: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri. Karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş kaç aymış bu lafın gelişi böyle.
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl?

0: yani dayanışma zamanı?
1: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
0: Ben bunu kabul edemem.
1: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
0: Canım, paylaşırım da.
1: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
0: Söz mü? Ne sözü?
1: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
0: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet. Genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet. İlk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.
0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi... Bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
0: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
1: Aynen öyle. Maşallah çabuk öğreniyorsun.
0: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. aynını yaptın.
0: Peki, işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
1: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden, yani parmak uçlarından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
0: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
1: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
0: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
1: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca, ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
0: Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
0: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
1: Marangoz karınca da bu şekilde yapmış. Çalışıp çabalamış ve sonunda işaret dilini öğrenmiş. Bu dili kullanarak diğer karıncalarla rahatlıkla konuşabilmiş.
0: Hikayemiz de burada bitmiş. Bak şimdi ben ne yapacağım?
1: Ne yapacaksın?
0: Birazdan görürsün. Olamaz.
1: Ne oldu?
0: Az önce pencerenin kenarına bıraktığım karınca tekrar içeri girmiş.
1: Evet evet, ben de görüyorum. Duvardan aşağı doğru iniyor.
0: Şimdi bana bakmanı istiyorum.
1: Evet, bakıyorum.

0: cause you had it.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
4: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
6: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
4: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
6: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
2: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
1: O zaman dedektif ekibi...

0: olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan Mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Durun! 10 yüzgeç attık.
2: Şu da neyin nesi?
1: İşte tıpkı resimdeki şey.
0: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. Sıfıra basıyoruz.
3: Burası çok dar.
2: Sakin ol Puf.
3: Sakin olamam. Olamam.
0: Tamam tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz. Hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: 10 kaya geçtik. Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
3: Kaju, neredesin?
4: Bir ses duyuyorum sanki.
1: Ses şuradan geliyor arkadaşlar.
5: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.

0: İnanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
1: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da... ...öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
2: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
0: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
3: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
0: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
2: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
0: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
4: Rica ederiz.
0: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
3: Sadece bugünlük dedektif.
1: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
5: Annem iyi ki var.
3: Bugün işte o gün.
6: Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
7: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam? Ne yapsam?
2: İncilerim, hayırlı sabahlar.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
2: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
3: Çok. Hem de bugün.
8: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
2: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
0: Canım annem benim.
6: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
2: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
8: Yaşasın!
3: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
7: Ama nasıl?
2: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
6: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım.

0: başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
1: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
2: En sevdiğim oyuncağım ayıcık tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
3: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım ama yoktu. Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
1: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
4: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım, prova yapacağız. Herkes sahneye.
5: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
4: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
5: Annem, çok özledim, çok.
1: Yengeç, sen de seyirci olur musun?
5: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
4: Hadi bakalım incilerim, prova vakti. Yengeç, neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
5: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
3: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Birisi var, her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
2: Şaşkınım, bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir. Süper bir kahraman gibidir.
1: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
6: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
0: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selamlar.

0: ya Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: Ağaçlardan da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: Dedeciğim sana çorba yaptık,
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum,
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: neyi unuttun dedeciğim,
0: diye sordu.
2: Kirazları.
0: Bera araya girerek,
1: kırmızı olanları mı,
0: diye sordu.
1: Hepsi kırmızı zaten,
0: dedi Ayla. Ve
1: biz toplarız dedeciğim,
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce
1: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için

ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi!
1: Şşt,
0: şşt, şşt, gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar, gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlat.

0: Tutsana.
1: Tutsuz.
0: Hı.
1: Ben beceriksizim. Ama Hacı Vat çok becerikli ve akıllı.
0: Hmm.
1: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
0: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi tabii.
1: Nasıl?
0: Böyle.
1: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
0: Öyle değil ya.
1: Bak, sen de güldün bana.
0: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
1: Ya.
0: Akıl herkeste var ama güç yok.
1: Doğru.
0: Gücünü göster Hacı Vat'a.
1: Gayet mantıklı.
0: Mantıklı tabii.
1: Peki sadece Hacı Vat'a mı?
0: Yoo. Kime istersen gösterebilirsin gücünü.
1: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
0: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
1: Öyle deme. Ne sinsidir o.
0: Peki ama unutma. Güç her şeydir.
1: Güç her şeydir.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
0: Hay Allah'ım.

0: Kız keçi, bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi, yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, kara gözüm. Ben mi yanlış gördüm, yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be! Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var, bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki, çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçıyla hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy.
1: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
2: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
3: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
2: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
1: Tabii canım. Karagöz'e ne olacak?
3: İnşallah.
2: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
3: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
1: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
2: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
3: Aman dikkat.
2: Bir şey olmaz. Ay.

0: Mar. Oi.
1: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
2: Ne yapayım? Güçlü olduğumu

0: o kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
0: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
0: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah. Vermiş midir?
0: Düşün bakalım.
2: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım. Keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
0: Ben buldum.
1: Yemin et.
0: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet. Ne olmuş?
0: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
0: Kara gözüm. Herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
0: Dokuyamaz tabii.
3: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
0: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama kara göz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
0: Dur artık, dur tamam.
1: Duramıyorum Celebi. Çok mutluyum, çok.
0: Bak ne yapalım?
1: Ne yapalım?
0: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
1: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
4: Ne kadar güzel bir kilim.
5: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
1: Aman! İltifat ediyorsunuz.
0: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
1: Amanın! Olur.
0: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
1: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
0: Güçlü olmak... Ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
6: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
7: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
8: Özür dilerim Karagöz.
1: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz.
0: Amanın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Dünyanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
7: Yumurcalı!
4: Manav Şaban'ın dükkanı buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
4: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
4: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
4: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
4: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, 1 kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
1: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
8: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
4: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
4: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
4: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
1: Eyvah!
9: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
1: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
9: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
4: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
10: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
11: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
10: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
4: Ben götürürüm anneme.
10: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
10: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo charleston biber. 1 kilo domates.
5: Ben götürürüm.
10: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
12: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
10: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
0: Emin misin? Çilek olmasın o.
10: Eminim. Sen devam et.
0: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?

0: istemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş.
2: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
0: Ne?
2: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Ay,
1: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
2: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
0: Ne?
2: Tutmayın beni.
1: Olmaz Aziz.
3: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
1: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
3: Güçlerimizi birleştirelim.
1: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
3: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
2: Şimdi ne olacak?
3: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
2: Masa başı işlere bayılıyorum.
3: Önder sen de ürünleri tart.
5: Tartı işi benden sorulur.
3: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
6: Derhal.
3: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba?
1: Evet, ne dersin koca baba?
2: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
3: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
0: Ne oynayacağız baba?
2: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
1: Neymiş bakalım?
2: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
2: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
2: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır. Yani hayır.
2: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
2: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
2: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
1: Yaşasın. Oturan adam.
0: Hayır.
2: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
2: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
2: Ne buldun?
0: Hasta adam o.
1: Oyna falan yapalım hasta adam.
2: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
2: Yavrum gelin çocuğum.
3: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
2: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
2: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
2: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
2: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
2: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
2: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren. Hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
1: Şş, biraz gıdıklanacaksın baba.
3: Gıdıklandım ama Emel.
4: Şş. Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah sonra bize emanet anne.
1: Siz biraz uzanın.
2: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Dıt dıt pıt. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder. Tedavimiz uzun sürecek.
3: Tedavi mi?
0: Evet. Aman Allah'ım.
2: Ne oldu? Ne var?

0: Şimdi ne yapacağız? Söyle, tedavi aşamasına geçiyoruz. Peçete yazman lazım.
1: Ha, reçete o, reçete.
0: Reçete yazman lazım Doktor Ceren. Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
1: Su mu?
0: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren, harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
2: Hem, aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim, sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
1: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
2: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
1: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
2: Mikrop kaçmış vücudunuza.
1: Nasıl oldu acaba?
0: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
1: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
2: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızla kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart. Hı?
1: Karga sesi mi o?
0: Evet. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
1: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
0: Şimdi! Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
2: Kış,
0: Allah.
2: Kış!
0: Git buradan!
2: Hadi uç bakalım!
0: Can! Hop! Abla!
2: Hep de inanıyorsun.
0: İnanırım tabii.
2: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
0: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi? Kaş!
1: Ablamı aradın mı Emel?
3: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
1: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
0: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
2: Biri gidiyor, biri geliyor.
1: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
0: Ne yapacağız peki?
1: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
3: Ben yokum canım. Kusura bakma.
1: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
2: Baba, sanırım ben de yokum.
0: Ben de.
1: Demek yalnız kaldım. Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
3: Süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
2: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz.
0: Soru şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Gerçekten de varmış.
3: Hadi başlayalım.
2: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım.
0: Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
3: Acaba kim gelmiş olabilir?
0: Halam!
4: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
3: Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
2: Kargaları kovalıyor.
4: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
2: Tamam.
1: Abla, hoş geldin.
4: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
1: Bu da ne?
5: Sürpriz.
4: Seni emekli etmeye karar verdik.
3: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
1: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
3: Hadi yardım edin de bahçeye.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Oo, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana. Versene ya.
1: Verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok.
3: Yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.
3: Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar?
0: Uçurtma ağa.
4: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
3: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliyorsan sen yap.
4: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
2: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
4: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle. Yok yok, bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
3: Uy, ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Gizle de öğren uşağım.
5: Ne yapıyorsunuz yahu?
4: Uçurtma yapıyoruz hocam.
5: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
2: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
3: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
4: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
5: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
4: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
3: Ula ver oğlum uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
5: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
6: Uçuyor, uçuyor.
4: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
3: Olur mu da? Benimki o.
5: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkar. Neyse, hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet, çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur, ben yapacağımı bilirim.

0: üç, dört. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
1: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
1: Ver topu da göstereyim. 11, 12,

0: 저... 어, 쓰러 반대, 쓰러 반대.
1: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: 사람 전 장 전 아 어이나
1: 아,

Douglas!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

tane. Evcili koynalar evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamar at tavuklarım. Au! Hı? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını dön.

0: Düşürmüş.
1: Ama başka giriş yok ki.
0: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
2: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
3: Mert abi!
4: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
2: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha. Uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
3: Tut Ece.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
4: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste.
5: Kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Böbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün. Ninni, hadi Temtem, hadi.
6: Şşt, köz köz.

0: Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
1: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.

0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
4: Özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
4: Bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Şşş! Mirmir, sos lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimde?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
3: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
3: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
3: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
3: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimiz de bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
1: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy.

0: koy. Ben de biberi koyayım.
1: Tamam şef.
0: Ay sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
2: Harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
1: Anlaştık şef.
0: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
2: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
2: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
2: Bir ay mı?
3: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
2: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın! Olmaz canım.
2: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
2: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
2: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
3: Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın yavrularım.

0: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
1: O zaman yine gelir misin yardıma?
0: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal.

0: benim isim.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
1: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin.

0: haberci.
1: Her neyse. Bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
2: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
0: Bence de.
1: Ha? Bu kadar basit mi?
0: Elbette.
1: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
2: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
1: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
2: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
2: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
0: Bazı sorumsuz.
2: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
0: Evet değişti.
2: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
2: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Şey, ben söyleyecektim.
2: Hay, geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
0: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
2: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
0: Ne?
2: Haberci! Haberci! Fındık!
1: Geliyor!
2: Taş!
1: Dikkat!
2: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
0: Sonuç?
2: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
1: Nasıl ya?
2: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
1: Gördün mü tilki? Doluymuş.
2: Hı.
1: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
2: Hı.
0: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
1: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
2: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
0: Hemen.
1: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
0: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı...
2: Daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
0: Hey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
2: Burun mu?
3: Vay arkadaş!
4: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
2: Tamam, öyle anlaşmıştık.
4: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
4: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
4: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
4: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak, izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
4: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
4: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
4: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut küçük. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
2: Bunları zaten söylemiştiniz.
4: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
2: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
2: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
2: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
2: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
4: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
4: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku amaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
2: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
2: İyi bari.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
2: Profesör.
0: Efendim Yaman.
2: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet. Neden sordun?
2: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Evet. Harika fikir.
4: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
2: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
4: Çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
4: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
4: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
2: Olur ama bir şartla.
4: Şart mı? Neymiş şartın?
2: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadine. Ses. Miki. Ses. Ses deneme. Ses. Ses. Ses. Ah. Çarşamba. Perşembe. Cuma.
1: Tamam Meto, çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
0: Evet, hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda Olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
2: Evet, ben hazırım.
0: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyoruz.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müjdemi abi,
2: dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müjdemi abi.
2: İyi misin Müjdemi abi?
1: Verilmiş sadakan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: da ona göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler, gid onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

0: İşte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim.
1: Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba?
2: Ne var canım? Yaptın.

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Bu harika olmuş. Çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim, tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim. (Gülüyor)

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Çok duygulandım. Annem. Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi, ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah. Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu. Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir?

olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken.

Biliyor musun keçe? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Ah, sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim. Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: The Minbar, which is the raised platform from which an imam addresses the congregation, is located to the right of the mihrab.
0: Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz?
3: Aleyküm selam. Bayram Hoca'yı dinliyoruz.
2: Mihrab is a semicircular niche in the wall of a mosque that indicates the Qibla. That is the direction of the Kaaba in Mecca and the hence the direction that Muslims should face when praying.
0: Dinliyoruz ama anlamıyoruz. İngilizce konuşuyor da ondan.
4: Yo, ben de diyorum neden anlamıyorum.
5: Altyazı seçeneği olsa hemen anlardık.
0: O da bir gün olacak. İnanıyorum kardeşim.
6: Thank you. Have a nice day.
2: You are welcome. Good day.
0: İngilizcen süper hocam.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Altyazı olmadığı için anlamadık hocam.
5: Ne anlattınız hocam? Merak ettik.
2: Gelin size de anlatayım o zaman. Burayı biliyorsunuz.
0: Evet hocam, siz bize namaz kıldırırken burada duruyorsunuz.
2: Evet, imamların cemaate namaz kıldırdıkları zeminden biraz yüksek ve girintili bu yere mihrap deniyor.
3: Dediğiniz her şeyi biliyordum ama adının mihrap olduğunu bilmiyordum hocam.
2: Söyleyin bakalım hangi günler beni burada görüyorsunuz?
0: Cuma günleri hocam.
2: Aferin Galip. Cuma günleri, cuma namazında hutbeyi okumak için çıktığımız bu merdivenli yapıya minber denir. Şurası da birazdan vaaz edeceğim kürsü. Hocalar cemaate vaaz edeceklerinde buraya çıkıp oturur. Böylece herkes onları rahatça görebilir. Eğer dinlemek isterseniz siz de kürsünün önünde yerinizi alabilirsiniz.
7: Davranışlarımız niyetle ibadete dönüşür. Namaz, oruç, hac, zekat gibi bütün farz ibadetlere niyetle başlanır. Niyet ederken de hep niyet ettim Allah rızası için deriz. Çünkü ibadet yapmaktaki amaçlarımızdan biri ve en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Gösteriş için, insanlar desin ya da demesin niyetiyle ibadet edilmez. Yani ibadetin özü niyet, ruhu da samimiyettir.
2: Bu samimiyetin en güzel örneğini Peygamber Efendimiz zamanında görürüz. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bütün ibadetlerinde samimiyete çok önem vermişlerdir. Peygamber Efendimizin mescidinin hemen yanında suffe denen bir bölüm vardı. Burada sadece ilimle uğraşan talebeler bulunurdu. İslam'ın ilk öğretmenleri olacak bu talebeleri halk çok sever ve ellerinden geldiğince onlara yardımcı olmak isterdi. Öğrencilere yapmak istedikleri gıda yardımlarını kimseye görünmeden suffenin duvarına asıp uzaklaşırlardı. Suffe öğrencileri kim olduğunu bilmedikleri ikram sahibine dua eder, sonra da afiyetle yerlerdi.
0: Hey! Mustafa! Bulamadın mı hala?
4: Yok maalesef.
0: Selim çok uzaklarda olduğuna göre bulmuştur.
4: Ha?
0: Proje diyorum! Hani kulüp çalışması için?
4: Düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
5: Sen bu kadar rahat olduğuna göre buldun galiba.
0: Tam üstüne bastın. Bu kardeşiniz sizi kurtaracak. Fikirde Galip, projede Mülayim. İşte karşınızda Galip Mülayim.
4: Reklamlar bitince haber verin arkadaşlar.
5: Bazen diyorum kumandası olsa da reklama girince kanalı değiştirsek.
0: Ama benden vazgeçemiyorsunuz değil mi? Şimdi beni iyi dinleyin. Demin vaazda Bayram Hoca'nın anlattığı çanta. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim.
5: Gerçekten güzel oldular.
3: Hadi Bayram Hoca'ya gösterelim.

0: Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam gençler.
2: Bu kocaman bidon da ne hocam?
1: İşte bu.
0: Aa, ben bunu biliyorum. Kullanılmış yağları geri dönüştürmek için değil mi hocam?
1: Evet, aynen öyle. Mahallemizde artık atık yağları çöpe ya da lavaboya dökmek yok. Geri dönüşüm için bu bidonlarda toplayıp yetkililere teslim edeceğiz.
2: Ama hocam proje işine siz bizden önce başlamışsınız.
1: Ne projesi Salih?
2: İyilik.
0: Bu doğaya ve geleceğe yapılan bir iyilik hocam. Çok güzel fikir.
1: Hı hı.
0: İsrafa galip, doğaya mülayim insanlar olmak lazım değil mi hocam?
1: Aynen öyle Galipciğim. Dünyayı ve insanlığı iyilik kurtaracak. Siz beni mi arıyordunuz?
2: Evet hocam, biraz oturalım mı?
0: Hocam, demin vaazda bahsettiğiniz askıya asılan iyilik çantaları proje ödevimiz için çok süper bir fikir verdi bize.
1: Böyle dikkatle dinlemeniz çok iyi. Askıda iyilik projelerinin kökü ta asr-ı saadete dayanıyor. Göstermeden iyilik yapmak biz Müslümanların her zaman alışkanlığı olmuş hamdolsun.
0: Başka örnekler de var mı yani?
1: Olmaz mı? Mesela sadaka taşı. Hiç duydunuz mu?
3: Hayır.
1: Durun hemen resmini göstereyim. Eskiden veren el ile alan el birbirini görmesin diye cami bahçelerine böyle taşlar dikilirdi. İhtiyaç sahiplerine, onları incitmeden yardım etmek isteyenler taşın üzerine para bırakır, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadar parayı oradan alırdı.
0: Bu da süpermiş. Alan da mutlu oluyor, veren de.
1: Siz nasıl bir iyilik çalışması düşündünüz?
4: Biraz kopya çekmiş gibi olduk ama Allah kabul etsin.
0: İyilik çantaları yaptık hocam. Kitap, kırtasiye ve oyuncak yardımı için çantaları asacağız. İhtiyacı olanlar alacak, vermek isteyenler de çantalara bırakacak.
2: Alan da mutlu olacak, veren de.
1: O zaman ilk bağış benden. Elimde harika kitaplar var.
0: İnşallah faydalı olur hocam.
1: Olmaz olur mu? Ne demiş atalarımız? Niyet hayır, akıbet hayır.
0: Hocam, bu atalarımız da hep güzel şeyler söylüyor ha. Hepsini tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum.
1: İlahi çocuklar.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayız.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yok, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
4: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
5: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
5: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
6: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
7: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu! Hayır geceleri zinciri.
6: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
8: Biliyoruz, ayran.
6: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kan Gibi ve Badem Efendi. Taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaç?

0: Ben.
1: Ta kendisi.
0: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
1: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
2: Çetrefilli?
1: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

내 노루 이차기 백분으로

0: bakalım. Bu da sonuncusu.
1: Sonunda bitti.
0: Hayırdır baba? O mektup da nereden çıktı?
2: Bilmiyorum kızım. Namazımı kılarken biri kapının altından attı.
0: Allah Allah. Ne yazıyor?
2: Bir takım sorular sormuş.
1: Ne sormuş Agah dede?
2: Dikkat balonuna binmek için ne kadar para biriktirmeliyim?
1: Dikkat balonuna binmek için para biriktirmene gerek yok. Başka ne sormuş?
2: İki kişi binersek indirim olur mu?
1: Olmaz, çünkü bedavadan daha aşağı indiremeyiz. Başka ne sormuş?
2: Ha, balona tekerlekli sandalyeyle binilebilir mi?
1: Binilebilir mi Sema abla?
0: Elbette Elifciğim. Engelli rampamız mevcut.
1: Yaşasın. O halde bu mektubun sahibi gelip dikkat balonuna binebilir.
2: İyi ama mektubun sahibine cevapları nasıl ileteceğiz? Ne kimin verdiğini biliyoruz, ne de adres var üzerinde.
1: Buldum.
0: Öyle mi? Nasıl?
1: Bir keresinde bir çizgi filmde izlemiştim.

0: yaklaşıyor. Hazır. Çek baba.
1: Dur bakalım arkadaşım.
0: Alın bakalım. Mis gibi ev yapımı erik suyu.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Ah, demek uzakta bir köyde çobansın ha Fikret.
2: Evet. Buraya koyunlarımızı satmak için geldik. Sonra dikkat balonunuzu gördüm ve binmeyi çok istedim.
1: Ama senin tekerlekli sandalyen yok ki. Neden öyle sordun?
2: Arkadaşım var Suna. O gökyüzünü çok seviyor. Kuşlar gibi uçabilsem keşke diyor. Ben de düşündüm ki...
3: Anlaşıldı Fikret. Dikkat balonunun kapıları herkese açıktır evladım. Arkadaşın Suna ile birlikte ne zaman isterseniz gelip binebilirsiniz.
2: Gelip mi?
0: Ne oldu Fikret?
2: Suna'yı buraya getirmem imkansız. Ben balon uçtuğu için oraya gidebiliriz sanmıştım.
3: Fikret, seninle beraber gidip Suna'yı alıp buraya getirsek, balona bindirsek, sonra sizi geri götürüp köyünüze bıraksak. Suna'nın ailesi buna izin verir mi?
2: Verir Agah dedi. Yanında ben olursam her yere gitmesine izin verirler. Bana çok güveniyorlar.
3: Tamam o halde. Sema, şoför Kamil abini arar mısın lütfen? Arabasını alsın gelsin. Suna'yı almaya gidiyoruz.
1: Yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay araba gelecek. Hop hop hop Suna'yı alacak. Şop şop şop buraya getirecek.

0: Evet. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı.
1: Yaşasın!
2: Evet. Dışarıdaki harika manzarayı izlerken bir yandan da Agah dedenizin anlattığı hikayeyi dinleyin arkadaşlar.
3: Ödül kazanmak istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.
0: Evet. O halde başlayalım hikayemize. Bu hikayemiz bir dostluk hikayesi. Bir zamanlar şehirlerin birinde yoksul mu yoksul bir adam yaşarmış. Bu adam kimsesizmiş. Evi barkı yokmuş. Günlük işler yapar, karnını doyurur, parklarda, bahçelerde uyurmuş.
2: Kimseciği olmayan bu adam bir gün bir okulun önünden geçerken maç yapan çocukları görmüş. İlgiyle onları izlemeye başlamış.
0: Derken oyun oynayan arkadaşlarını oturduğu yerden mutsuzca izleyen bir çocuk olduğunu fark etmiş. Merak edip hemen, "Merhaba ufaklık, sen neden arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun?" diye sormuş.
4: Benim futbol ayakkabılarım yok. O yüzden beni oynatmıyorlar.
0: Demiş. Adam bu cevaba çok üzülmüş. Çocuğun gerçeğini öğrenmek için sormuş. Peki neden evde unuttun ayakkabılarını?
4: Unutmadım. Yok ki benim ayakkabım.
0: Demiş üzülerek. Adam durumu anlamış. Bu çocuğa yardımcı olmak istemiş. Gitmiş bir ayakkabı mağazasına ve...
2: Selamun aleyküm. Lütfen bana iş verin. Temizlik yaparım, ayakkabı satarım. Ne iş olursa yaparım. Yeter ki bir futbol ayakkabısı kazanacak iş verin bana.
0: Demiş. Ayakkabıcı iyi bir insanmış. Adamın bir derdi olduğunu anlamış. Onunla oturmuş, sohbet etmiş. Her şeyi öğrenmiş. Adama kırmızı bir futbol ayakkabısı vermiş. Götür bunu o çocuğa ver. Ama çok oyalanmadan gel demiş. Adam anlamamış. Neden geri gelmem gerekiyor diye sormuş. Ayakkabıcı da ona. Unuttun mu? Burada işe girdin. Bundan böyle her sabah gelir, dükkanı açar, sonra da bana yardım edersin demiş. Küçük bir çocuğa iyilik yapmak için yola çıkan adam iyilik bulmuş. İş sahibi olmuş. Çalışmış, kazanmış, yeni arkadaşlar edinmiş, mutlu bir ömür sürmüş.
1: Ne kadar güzel.
2: Güzel mi? Sevdin mi?
1: Evet, çok.
0: Peki, o halde geçelim yarışmaya. Bu adam iş bulmadan önce karnını doyurmak için ne yapıyordu?
1: Günlük işler.
0: Aferin Fikret, hiç düşünmedim bile.
1: Ben biraz dikkatliyimdir Agah dedi.
0: Aferin sana. O halde ikinci soru geliyor. Bu adam ayakkabısı olmayan çocuğu nerede görmüştü?
1: Neredeydi ya? Ders dinlenilen yerin adı neydi?
5: Okulun bahçesinde.
1: Evet, sunabildi.
0: Evet, bir oldu sonuç. O halde yeni sorunuz geliyor. Çocuk ayakkabılarını neden evde unutmuştu?
5: Evde unutmamıştı ki Agah dedi. Ayakkabısı yoktu çocuğun.
2: Tebrikler Suna. 2-1 öne geçtin.
0: O halde son soru geliyor. Ayakkabıcı adama ne renk bir ayakkabı vermişti?
1: Soru muydu? Değildi. Mavi değildi. Turuncu da değildi. Kiraz ne renk oluyordu?
5: Kırmızı.
0: Evet, doğru. Tebrikler Suna. Yarışmamızı sen kazandın.
3: Ama üzülme Fikret. Sen de güzel manzaranın tadını çıkarttın. Ve bizden bir rozet kazanarak dikkat balonunun üyesi oldun.
1: Yaşasın. Çok teşekkürler.
2: Dur bakalım Fikret. Agah dedenin anlattığı hikayede iyiliğe vesile olan adamın ödüllendirildiği gibi sen de bir ödülü hak ettin.
1: Neden?
0: İyiliğe vesile olmak da en az iyilik yapmak kadar kıymetlidir de ondan.
2: Senin sayende Suna'yla tanıştık. Onu dikkat balonunda ağırladık. Bütün bunlar bizi çok mutlu etti.
0: Peygamberimiz, hayır yapılmasına vesile olan, hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. İnşallah Sen de bu güzel gönlün kadar güzel bir ömür yaşarsın. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar çocuklar. Kamil abiniz sizi evinize kadar götürecek.
5: Allah sizden razı olsun Agah dede. Çok teşekkür ederiz her şey için.
0: Ha, biz teşekkür ederiz canlarım. Bizi unutmayın olur mu?
5: Unutur muyuz hiç?
2: Al bakalım Fikret. Burada benim telefon numaram yazılı. Ne zaman istersen, ne için istersen arayabilirsin.
5: Çok teşekkürler.
0: Ah, ne güzel bir gündü. Çok şükür. Kazasız belasız atlattık. Ama tadı damağımda kaldı.
3: Benim de. Çok sevdim Fikret ve Sunay'ı.
2: Alın benden de o kadar.
0: Sema, kızım. Biz bugün bir şey eksik mi yaptık?
2: Ne gibi baba?
0: Bilmem. Sanki bir şey eksikti bugün.
2: Yok. Çocukları aldık. Balona bindik. Hikaye anlattık. Soru sorduk. Maketleri verdik, rozetleri verdik.
0: Evet, böyle söyleyince her şey tas tamam. Ama bir şey eksikti sanki. Allah iyiliğini versin Allı Turna. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Ben de bir şey eksik, bir şey eksik diyorum.

Diyanet Çocuk'ta.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Çogu çözümden değil, uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: Aman ha gup. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin, o göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen de...

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Teşekkürler Asya.
1: Önemli değil. Ama ne oldu sana?
0: Ayakkabımı giyerken birden dengemi kaybettim. Ayakkabıyı da bırakamadım.
1: Ay, özür dilerim ama çok komikti. Oy oy oy oy oy oy oy.
0: Hakikaten komikti. Peki dengemi kaybetmemek için ne yapmalıyım?
1: Bir düşünelim. Ayakkabıyı yere sabitleyelim.
0: Nasıl?
1: Bilmem. Belki yapıştırırız.
0: Hadi canım. Geri nasıl sökeceğiz?
1: Doğru. Öyleyse... İşte bu.
0: Ha, ne buldum?
1: Ayakkabıyı birisi tutacak, sen giyeceksin.
0: Of, Asya ya. Her zaman yanımda biri olmayabilir.
1: O da doğru.
0: Galiba bu işi çözemeyeceğiz. Hayatım boyunca ayakkabı giyerken düşeceğim.
1: Yapma. Hemen ümitsizliğe kapılma. Buluruz bir çözüm.
0: Ama nasıl?
1: Buldum. Temel amca.
0: O mu tutacak ayakkabıyı?
1: Hayır.
0: Yere mi yapıştıracak?
1: Hayır.
0: Öyleyse ne?
1: Ona soracağız tabii ki. Ha.
0: Olabilir.
2: Sormanıza gerek yok çocuklar. Ta evden gördüm olanı biteni. Oy oy oy sesleri tüm denizde yankılanıyordu.
1: Peki bunun çözümü nedir Temel amca?
0: Evet, nedir? Hayatım boyunca düşmek istemiyorum.
2: Düşmeyeceksin Eymen, korkma.
0: Nasıl?
2: Aslında bunun çözümü gayet basit.
0: Nedir?
3: Eğer ayakkabılarını oturarak giyersen düşmezsin. Hem Peygamber Efendimiz de ayakkabılarımızı giyerken oturmayı tavsiye etmiş.
0: Doğru. Ben bunu hiç düşünemedim.
2: Denemek ister misin?
0: Elbette.
2: Gördün mü? Bu kadar basit.
0: Süper.
1: Artık korkmana gerek yok Eymen.
2: Neyden korkuyordu ki?
1: Yaşlanıp dede olduğunda bile ayakkabı giyerken düşmekten.

0: Yusuf, oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
0: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
0: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
2: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
3: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
4: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
5: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
0: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
0: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
4: Ayrıca...
1: Tamam, tamam, bu kadar yeter, tamam.
7: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
7: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
0: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
0: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
0: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
0: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
0: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
0: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
0: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
3: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
5: Ben yanıma kim alsam acaba?
7: Ben.
5: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
7: Ben.
5: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
7: Ben.
5: Enişte, ne dersin?
4: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
7: Ben.
5: Tamam. Seni alıyorum.
7: Yaşasın.
0: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
4: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim. Biz de.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam gidelim Yusuf.
5: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
7: Ne acaba?
5: Ay! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
7: Emin misin dayı?
5: Tabii ki. Sen merak etme.
1: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
6: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeyi dolduralım.
5: Alçacık dallı, yemesi ballı.
1: Ha

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
1: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorum?
1: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
2: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
1: Tabii ya, baksana, al çocuk dallı.
2: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin? Ay!
0: İşte bu! Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
3: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
4: Merak etme, cevap çok yakınımızda.
3: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
3: İki camlı. Buldum. Gözlüğüm.
4: İşte bu. Harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş. Yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı. Bence cevap...
0: Tamam tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin. Biz kazandık. Tabii.
5: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Mavi bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emin ablam.
0: İyi hadi. Bunu da sen binmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
4: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.
4: Yağmur.
3: Bildik.
4: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
1: Limon.
4: Ne? Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
4: Gözlük.

0: Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa. Son bilmecemizin cevabı da...
1: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
2: Şey, maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
0: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be, tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
2: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere pek heyecanlı.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bakalım, her şey hazırsa bir an evvel yola çıkalım.
1: Hazır baba.
0: Hadi o zaman acele edin.
2: Ediyoruz baba.
0: Çabuk çabuk.
3: Abidin, ne bu telaş?
0: Yok, yok telaş falan. Her zamanki gibi oyun öncesi gerginliği.
4: Yok yok usta. Var bir şey bugün.
0: Allah Allah. Yok gibi ama.
3: Bugün ayrıca bir heyecanlı gibisin.
0: Sahi mi yahu? Bilmem. Bu gideceğimiz köy özel bir köy benim için. Belki de ondandır.
1: Neden özel baba?
0: Ben genç bir tiyatrocuyken ustamla beraber bir turneye çıkmıştık ve bu gideceğimiz köyde oynamıştık. Belki de ondandır.
3: Aa, ne güzel. Bundan bize neden hiç söz etmedin?
0: Bilmem, aklıma gelmedi. Hadi ama acele edin.

0: Selamın aleyküm Murat.
1: Aleyküm selam.
0: Sana verdiğim süre doldu. Verdin mi kararını?
1: Verdim Akif.
0: Aferin. O halde bugün gideriz notere, tarlayı bana devredersin.
1: Hayır Akif. Kararım tarlamı sana vermemek.
0: Öyle mi? Seni mahvederim Murat. Bu tarlayı bana vereceksin.
1: Etme eyleme Akif. Sana verirsem ne yer ne içerim?
0: Bana ne be? Ya tarlanı bana verirsin ya da seni mahvederim.
1: Bu yaptığını tüm köylüye söylerim Akif.
0: Hele bir söyle. Bak o zaman ben köyü senin tepene yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum?

0: Vay be! 20 yıl önce gelmiştim bu köye. Neredeyse aynı duruyor.
1: Anıların mı canlandı?
0: Evet hayatım. Köyün içinde çok güzel bir kahve vardı. Orada oturup çay içmiştik. Duruyor mu acaba?
1: E hadi biz hazırlıkları tamamlayana kadar sen gidip biraz dolaş köyü. Anılarını tazele.
0: Sahi mi? Siz halledebilir misiniz hazırlıkları?
1: Ederiz tabii hayatım. Ne var edemeyecek? Hadi git sen.
0: Tamam hanım. Size kolay gelsin.

0: Allah Allah. Abidin nerede kaldı? Oyun başlamak üzere.
1: Ay, gezmeye daldı herhalde.
0: Abidin yapmaz öyle şey. Bu konuda çok disiplinlidir.
2: Hadi canım, neden başlamıyor oyun?
3: Heybeli tiyatro, daha ne kadar bekleyeceğiz?
0: Seyirci huzursuzlanmaya başladı.
1: Ne yapacağız Hacer anne? Ne yapacağız?
0: Biz oyunu başlatalım. Sen etrafa bir göz at, Abidin'e bak, olur mu garip?
1: Tamam Hacer anne.
4: İmzala dedim şunu.
5: Yahu adam deli misin, divane misin? Ne imzası, ne tarlası?
4: Murat, beni delirtme.
5: Ya Murat kim? Abidin'im ben, Abidin.
4: Tabii canım, ben de Altar'ın oğlu Tarkan'ım zaten. Bıyıklarını kestin diye seni tanıyamayacağım mı sandın? O tarlayı bana vereceksin Murat. İmzala şu kağıdı.
5: Hasbinallah. Allah'ım sen bu kuluna akıl nasip et.
1: Usta burada mısın?
6: Ne ustası?
1: Hadi usta, oyun başladı çabuk. Ahali rahatsız olmaya başladı.
6: Dur ya, ne oyunu? Yoksa sen Akif'in adamı mısın?
1: Ne Akif'i usta? Hadi yürü yürü.
2: Daha bekleyecek miyiz?
7: Hadi abla.
0: Çocuklar, ben çıkıp oyunu başlatıyorum. Babanız gelmezse de idare eder, oyunu bitiririz üçümüz, tamam mı?
8: Tamam.

0: Neden takma bıyık taktın baba?
1: Hadi sonra konuşun bunları. Sahneye hadi.
0: Anne babam geldi.
2: Hah, evet değerli izleyicilerimiz. Abidin de geldiğine göre oyunumuzu başlatabiliriz. Hadi Abidin, söz sende. Hadi sen Abidin, açsana oyunu.
3: Abidin kim?
2: Ha? Sen kimsin?
3: Ben Murat.
2: Ne işin var burada?
3: Ne bileyim canım, ben yolumda gidiyordum. Kolumdan tutup buraya getirdiniz.
4: Hadi baba, şakanın sırası değil. Çıkar şu bıyığı da oyunumuz başlasın.
3: Ne yapıyorsun çocuk?
4: Aa, bu bıyık takma değil.
3: Değil tabii, kaç yıldır uzatıyorum. Bana bakın, doğru söyleyin. Size Akif mi gönderdi?
0: Akif kim?
3: Bırakın numarayı. Tarlama el koymak için beni tehdit edip duruyor o Akif. Vermeyeceğim tarlamı.
5: Aa, çiftçi Murat bu.
6: Evet o.
5: Akif seni de mi tehdit ediyor? Beni de ediyor. Beni de. Köylüye söylersen seni mahvederim diyor.
7: Demek herkese aynı numarayı yapıyor.
6: Bizi korkutup sindiriyor. Birlik olmamızı önlüyor.
2: Durun, bu işte bir terslik var. Sabahtan beri kocam ortada yok. Bizim Murat'ı Abidin sandığımız gibi o da Abidin'i Murat sanıp zarar vermiş olmasın.
3: Olabilir. Ondan her şey beklenir.
0: Ne yapacağız anne?
2: Bilmiyorum kızım ama bir an evvel babanızı bulmalıyız.
6: Ben nerede olabileceklerini biliyorum. Kesin eski samanlığa götürmüştür. Hadi yürüyün.
2: Burası mı? Hadi girip Abidin'i kurtaralım.
3: Siz dışarıda kalın bacım. Tehlikeli olabilir. Biz bir girip bakalım.
2: Olmaz öyle şey. Abidin'i kurtarmam lazım.
1: Dur Hacer anne, sen dur. Sen Merve'nin, Sefa'nın yanında dur. Biz bakarız.
8: Bak, sabrın taştı. Sana son uyarım bu.
6: Kardeşim, bir yanlışlık var diyorum. Tarlam filan yok benim.
8: Demek öyle. Günah benden gitti.
1: Seni ahlaksız seni. Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz seni.
6: Garip. Oh, Allah'a şükür. Ben...
3: Asıl ben.
6: Bana bak, bıyık bırakmışım.
3: Bana bak, bıyıklarımı kesmişim.
6: Bu nasıl ayna yahu? Otururken ayakta gösteriyor.
3: Bu nasıl ayna ya? Bıyıklıyken bıyıksız gösteriyor.
8: Bırakın beni, sizi mahvedeceğim, bırakın.
7: Jandarmalara anlatırsın, yürü.
2: Oh, Abidin, Allah'a şükür iyisin.
6: İyiyim hanım, iyiyim. Ama biraz şaşkınım. Murat kardeşimle bu benzerlik beni hayli şaşırttı.
3: Sadece seni mi? Beni de şaşırttı. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.
6: Al benden de o kadar. Hanım, gösteri ne oldu?
3: Biz Hacer bacımla İbiş'le efendisi gibi atıştık sahnede. Seyirci de gülmekten kırıldı.
6: Sadece şaka üzerine mi kuruldu oyun? Bu kıssanın bir hissesi olmadı mı?
3: Olmaz olur mu Abidin kardeşim? Bu oyun sayesinde aç gözde Akif cezasını buldu. Zalim olanın, zulmedenin önünde sonunda yakayı ele vereceğini gösterdi bu oyun.
6: Bundan hala hisse mi olur? Aferin Heybeli Tiyatro'ya. Oyun oynamadan bile dersini verdi.

0: Yumurcalı!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
0: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneanne mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yavaşma mı bu?
1: Yok aslında.
0: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekten olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii.

0: yemek mi yenir?
1: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır. Ben bile daha hızlı yedim.
2: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
0: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
2: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
1: Güzelmiş.
2: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
1: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında. Annem geldi.
0: Yaşasın, kurtuldum.
1: Ben anneme yardım edeyim.
0: Ben de.
2: Şuna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimenin üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: Tamam.

0: Tamam dedik bir kere. Kıza beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki,

0: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar.

0: yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
1: Eyvah!
0: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
1: Ha?
0: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
1: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
0: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
1: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
0: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Aa ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
0: He?
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: Aa, o kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Komşu komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İncik boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Ak kediye.
0: Kara kediye.
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Bir daha, bir daha.
1: Olmaz Cemre, yoruldum.
0: Eve gidelim bak.
1: Gidersen git. Zaten benim yapacak işlerim var.
0: Ne işin var? Ben de yapacağım, ben de.
1: Senin yapabileceğin şeyler değil kardeşim.
0: Eve gitmemi istediğinden emin misin? Annem temizlik yapıyor ve benim ayak altında dolaşmamı istemiyor.
1: Of, abilik yapmaktan hükümdarlığa vakit bulamıyorum.
0: Canavar uyandı. Anne!
1: Çok şükür gitti.
2: Ne oldu dostum?
1: Neyin var? Hadi ne derdin varmış görelim. Burası çok nemli. Üstelik sular da bu mevsimde yükselir. Yavruları buradan taşımak lazım. Yavrularla dereyi geçmen çok zor annecik. Seni anlıyorum.
2: Onları senin için taşıyabilirim.
3: Annelerle iyi geçinmenin bir yolunu bulmalısın evlat.
1: Ama ben onun iyiliği için.
3: Anneye ve yavrulara yardım etmek istiyorsan gel de bana yardım et. Şu kilit taşını taşıyalım.
1: Neyi?
3: Koca meşenin dibine gel. Acele et. Yağmur başlamadan köprüyü kurmamız lazım.
1: Köprü mü?
3: Kilit taşı tam da hesapladığım şekilde buraya tamı tamına uyacak Allah'ın izniyle.
1: Kilit taşı nedir dede?
3: Kilit taşı mimarlıkta kullanılan bir tabirdir evlat. Taşlardan örülmüş bir yapının en üst kısmında ortada bulunur.
1: Neden kilit deniyor peki?
3: Üzerindeki ağırlığı yanındaki taşlara eşit bir şekilde yayarak yapının dağılmasını önler.
1: Ya kilit taşı olan yapılar asla çökmez mi yani?
3: Düzenli bakım gördüğü ve doğal bir afet yaşanmadığı sürece ayakta kalır.
1: Deprem, sel gibi doğal afetler mi?
3: Evet evlat. Bence köprümüz kilitlendi.
1: Yaşasın! Neden gelmiyorlar dede?
3: Güvende hissedince gelirler evladım.
1: Ama yağmur yağacak.
3: Anne kedi de yağmurun geleceğini hissediyor. O nedenle yavrularını taşımak istiyor zaten.
1: Ya!
3: Karavanın yanına yığdığın yiyeceklerin de etkisi var tabii.
1: Köprümüz çok güzel oldu dede.
3: Dünyanın en güzel köprülerinden birini görmek ister misin?
1: İsterim tabii.
3: Oh. Sıkı tutun evlat.

0: Şaşkın.
1: İşte ecdadın bu güzel memlekete kondurduğu hilal.
0: Allah! Bu çok güzel bir köprü. Dünyanın en güzel köprüsü.
1: Bence de öyle evlat.
0: Sanki nehrin üstüne hilal şeklinde bir kilit taşı koymuşlar.
1: Hay yaşa! Ve o kilit taşıyla bu güzel diyarı mühürlemişler. Gel şimdi daha yakından bakalım evlat. Neretva Nehri'nin üzerine ilk defa bu toprakları fetheden sultan tarafından köprü yaptırılmış.
0: Bosna'yı Fatih Sultan Mehmet fethetti. En sevdiğim sultan.
1: Bilmez miyim?
0: Bu köprüyü o mu yaptırmış?
1: Hayır evlat. Buraya ilk köprü fethedildiği 1463 yılında yaptırılmış. Eski köprü, Büyük Köprü veya Neretva Köprüsü olarak adlandırılan bu köprü epey iş görmüş. Ancak

0: zamanla yenilenmesi gerekmiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu eski ahşap Aspa Köprü'nün yerine taş kemerli bir köprünün yapılması için harekete geçiliyor.
1: Mimar Sinan o dönemde yaşamıyor muydu dede?

0: nehirden toplanabilen ve aynı malzemeden tekrar üretilen parçalarla yeniden inşa ettik.
1: Kilit taşını da bulabilmişler mi?
0: Maalesef evlat, kilit taşını bulamamışlar. Ama bizim ustalarımız aynısını tekrar ürettiler.
1: Yani köprüyü yine biz yapmış olduk.
0: Aynen öyle evlat. Ecdadımız bu güzel köprüyü inşa ettirmişti. Yıkılınca da ihya etmek yine bize nasip oldu.
1: Ne güzel.
0: Neretva çok hırçın bir nehir ve akış miktarı da yıl içinde değişiyor. Bu sebeple Mimar Hayrettin köprüyü hilal şeklinde tasarlamış.
1: Ne güzel tasarlamış ama dede.
0: Evet evlat, bu köprü estetiği, kullanışlılığı ve sağlamlığıyla mimarlık tarihinde eşsiz bir yere sahip.
1: Of, ne kadar da yüksek.
0: Köprünün yüksekliği 20 metreden fazla. Ama biliyor musun, bu köprü yüzyıllardan beri cesur gençler tarafından bir atlama platformu olarak kullanılıyor.
1: Köprüden mi atlıyorlar?
0: Eğitimli sporcular için bu zor bir şey değil. Ama yine de elbette cesaret ister. Meşhur seyyahımız ne diyor biliyor musun?
1: Evliya Çelebi. Ne diyor dede?
0: Seyahatname adlı gezi kitabında Bosnalı gençlerin cesaret gösterisi için nehre atlayıp kendilerini izleyen devlet büyüklerinden bahşiş aldıklarını söylüyor.
1: Bence hak ediyorlar ama dede.
0: Elbette. Biliyor musun? Bugün de bu gelenek devam ediyor. Bosnalı nişanlı gençler evlenecekleri genç kızlara cesaretlerini ispat etmek için köprüden atlıyorlar.
1: Ya, çok heyecanlı.
0: Bir rivayete göre eskiden ezan minareden değil de köprünün üzerinden okunuyormuş.
1: Aa, çok mantıklı. Ses ne güzel yayılır buradan.
0: Çok doğru evlat. Ses vadinin yamaçlarına çarparak yankılanır. Ecdat da vadilerin bu özelliğinden faydalanmak istemiş olmalı.
1: Buradan ezanı dinlemek de güzelmiş.
0: Hem de nasıl?
1: Köprü şimdi de gökkuşağına dönüştü dede.
0: Evliya Çelebi de aynı böyle söylemiş evlat.
1: Sahiden mi?
0: Bunda şaşıracak bir şey yok. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik evlat. Sen de Evliya Çelebi gibi gezip gördüklerini böyle güzel bir şekilde anlatacaksın.
1: Nasıl yani? Ben de başkalarına mı anlatacağım?
0: Elbette. Bu yolculuklar senin öğrenmen ve tecrübe kazanman için.
1: O zaman buraya bir daha gelecek miyiz yani?
0: Bu güzellikleri Cemre'nin, arkadaşlarının görmesini de istemez misin?
1: Çok isterim.
0: O zaman geleceğiz elbet. Ve onlara sen rehberlik edeceksin.
1: Hayal etmesi bile çok güzel dede.
0: Hadi bakalım, eve dönüş zamanı.

0: Yine muhteşem bir yolculuktu dede.
1: Benim için de öyle. Gezip gördüğüm yerleri seninle bir başka görüyorum Çelebi.
0: Keşke Cemre de arkadaşlarım da görebilseydi.
1: Yakında evlat, yakında. Ama şimdilik...
0: Aramızda.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah annecik ve yavruları köprüyü geçebilmiştir.
1: İnşallah evladım.
0: Ya dede, şu manzaraya bakar mısın?
1: Hey mübarek.
0: Artık bizden korkmuyor.
1: Çok şükür. Şu kediciklerin anasına merhameti bahşeden güzel Allah'ım. Bizden de merhametini esirgeme.
0: Ne hayırlı bir iş yaptık dede. Çok mutluyum.
1: Gücümüz, imkanımız yettiğince vazifemiz evladım. Bu küçük canlar bize emanet. Biz merhamet edeceğiz ki Yüce Mevlam da bize merhamet etsin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar? Merhamet etmeyene...
0: Merhamet edilmez.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.

0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Tik, tik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantığı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter, yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet.

0: spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
1: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
0: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
1: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
0: Obur tavşan ne yapmış peki?
1: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
0: Niye ki?
1: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
0: Nasıl yani?
1: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
0: Peki o neyi seviyormuş?
1: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
0: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
1: Neden artık severek yiyorsun?
0: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
1: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
0: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
1: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
0: Evet.
1: Aferin sana.
0: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
1: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
0: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
1: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: Bu bölümü yemek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: Gençler, bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler, bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
2: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
2: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
2: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: Bak şimdi havaya girdim.
1: Dikkat et, suya düşme. Ha? Hadi Caner, Arif Baba farkı açıyor.
0: Ben de balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
0: Evet. Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Heh, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İlk ipucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: Dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil. Oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındın gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.

0: Yine anlamadım.
1: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
0: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
1: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
1: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
2: Dikkatli olun. Aferin. Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
0: Ah, bittim.
1: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
2: Evladım, işte son ipucu bu.
0: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak R gibi durmuyor mu?
1: Aradığımız son işareti gösteriyor.
2: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
1: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı.
0: Sabır.
2: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
0: Başarının sırrı da buradadır.
2: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
0: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
1: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
0: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
2: Buna da şükür.
0: Sabrın sonu selamettir Arif baba. Zor olan kısmı geçtim.
2: İlahi çocuk.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün...

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de.

0: Ne güzel bir aktivite olur.
1: İşte bu harika olur.
2: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
1: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen?
2: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
1: Evet.
4: İlla tekziraten.
1: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
1: Evet.
3: Yarışma varmış.
1: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
1: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
1: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
1: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
1: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
1: Bilmem. Olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
1: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
1: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
1: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
1: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
1: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
1: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
0: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.

0: demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
1: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
1: Yazma.
0: Yazma mı?
2: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
1: Peygamber Efendimizle ilgili.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazacağız peki?
1: Ne hissediyorsanız onu.
3: Ben yorgun hissediyorum.
1: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
3: Ha, anladım.
2: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
1: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
3: Peki kazananın ödülü ne?
1: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
3: Oo!
0: Bu harika olur.
2: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
1: Aynen öyle Zehracığım.
3: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
2: Yok canım, ne belli?
3: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
2: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
3: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
2: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
1: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
3: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.

0: bir şey gelmiyor.
1: O zaman bir saat daha otur Zehra.
0: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
1: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi.

0: Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
1: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeye istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk buldun.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
5: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
6: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.
4: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da gezegen vadisi var.
2: Öğretmenim lütfen gidelim gidelim.
6: Lütfen gidelim lütfen.
0: Lütfen.
4: Peki incilerim hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
0: Yaşasın.
6: Aa, şahane görünüyor.
4: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
7: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
0: Yengeç!
7: Astronot yengeç.
4: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
7: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
0: Yaşasın!
7: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
2: Neler oluyor?
4: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
7: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
4: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
7: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
0: Hey!
3: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
7: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
6: Dünya balıkların gezegeni!
4: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Aa! Şuradaki kızıl renkli gezegen.

yine sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve kıpır. 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı... Burada başka kalmadı.
5: Dört demet de bende var. Yedi.

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi...

0: hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeği de! Kaplanım acıkmış.
2: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
3: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
3: Ay, oyuncak çorbayı mı içti?
0: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
0: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
0: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçilim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem, ne olsa yerim.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha? Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Bela Bera.
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
3: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla

0: ki.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
0: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
0: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
0: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan.

0: Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
1: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
2: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
1: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
1: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
2: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
1: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
0: diye sorunca Bera anladı o an.
2: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavcav. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Hmm, şey, deri galiba.
0: İyi de, ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: Hmm, o koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya.
1: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
0: Yok canım, ne alakası var? İyi yüzerim ben.
1: Tabii tabii.
0: Şey, bunu amcamın oğluna götürüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten ya.
1: Tabii tabii.
0: Var mısın, gölde yüzelim?
1: Varım be.
0: Yarışta yapar mıyız?
1: Yaparız be.
0: Hı?

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen. Kendi işimi kendim görürüm. Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işim.

0: bile yapamadın. Yok öyle me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya.
1: Ben?
0: Gel buraya. Sıra sende dedim. Gel. Alacağın olsun keçi. Hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bat.
2: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
2: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
2: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
2: Tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
2: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
2: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
2: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
2: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
2: Demedin mi?
0: Dedim mi?
2: Demez olaydın.
0: Dedim.
2: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
2: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
2: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
2: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
2: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer, önce sen gir suya.
2: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
2: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acı var. Ne oldu ya?
2: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
2: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
2: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
2: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
2: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
2: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
2: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
2: Öksürük görünmez.
0: Duyan da olmamış.
2: Belki geçti öksürüğüm.
0: Uydurma.
2: Hadi oradan.
0: Nereden?
2: Lafın gelişi.
0: Üstünden atma her işi.
2: Dün de sen hastayım diyordun.
0: Hastaydım, geçti.
3: Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
4: Hakikaten ya.
0: Ama yarıştan kaçtı.
2: Öksürük tuttu, ne yapayım?
3: O zaman tekrar yarışırsınız.
2: Tekrar mı?
0: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
2: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
4: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
3: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
2: Yo. Ne alakası var?
4: Bence alakası var ama dur bakalım.
3: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
2: Yarın mı?
4: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
2: Siz de mi?
3: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
0: Yok. Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
2: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
0: Göreceğiz.
2: Göreceğiz.
3: Görelim bakalım.
0: Önce sen.
2: Hayır sen.
0: Sen dedim.
2: Hayır sen.
0: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
2: Tamam işte, bu sefer de sıra sende.
0: Niyeymiş?
2: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
0: Dello mello bilmem ben.
2: Düello demek yarış demek.
0: O zaman yarış de.
2: Yarış.
0: Tamam işte, git yarış.
2: Olmaz.
0: İyi be.
3: Kara gözü gören var mı?
4: Yoo.
2: Suya battı galiba.
3: Neden çıkmadı hala?
2: Çıkar birazdan.
4: Ya çıkmazsa?
2: Çıkar çıkar.
3: İnşallah.
2: Ha, çıktı. Dedim size.
4: Çok şükür.
0: İmdat!
3: Ha? Ha? Boğuluyor mu?
4: Bilmem.
2: Yok ya, numara yapıyor.
3: Emin misin?
0: Boğuluyorum.
3: Boğuluyor.
4: Aman Allah'ım.
2: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
3: Atlasana.
2: Nereye?
4: Suya.
2: Niye?
4: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
2: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
3: Ben yüzme bilmem.
4: Ben de.
2: Ben de bilmiyorum.
4: Ne?
0: Ben yüzme bilmiyorum.
3: Karagöz de bilmiyor.
4: Ne yapacağız?
3: Senin beygir değil mi bu?
4: Evet ya, beygir bu.
2: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
0: Boğuluyordum.
2: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
0: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
4: Eğer beygir olmasaydı.
0: Aman düşünmek bile istemiyorum.
3: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
4: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
2: Evet. Evet.
0: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
2: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
3: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
4: Hadi iddia ettiniz, bari yarışa girmeyin.
2: Hadi yarışa girdik, bari suya atlamayalım.
0: Hadi atladık, bari boğulmayalım.
3: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
0: Bu nereye gitti şimdi?
2: Belki yüzmek istedi.
3: Belki de susamıştır.
4: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
0: İmdat diyor.
2: İmdat mı? Hayda! Nedir arkadaş bu beygirin çektiği?
0: Ay.

0: Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nisan, mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bilir, takımın kaptanı Furkan. Saçı ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhan, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
4: Başarılar kuzen.
5: Sağ ol kuzen.
6: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
4: Hazırız Osman hocam.
6: Cemil, ya siz oğlum?
5: Hazırız hocam.
6: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
2: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
0: Ha. İçti bu arada. Şimdi kanattan içeri Burak'ın koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet atıyor. Yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlanma göremiyorum ben Halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
4: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
10: Elimden geleni yaptım ben.
9: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
10: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşu.
4: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
11: Evet, yenebiliriz.
10: Ben o kadar emin değilim.
11: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
4: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
11: Evet, ben de.
4: Ben de.
10: İyi tamam, hadi başlayalım.
4: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
12: Evet Veli, orası senin bölgen.
11: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
12: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
13: Evet Cemil, çok iyiydi.
5: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
4: Tamam. Gevşemeyelim.
5: Hadi tekrar. Bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.
0: Sahada heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
11: Nihat, ileri çık.
0: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında onu bekliyor. Şöyle bir etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan indiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
11: Hadi Serhat. Önü boş. Hadi.
0: Koş hızlı. Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
1: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
7: Allah'ım sen yardım et.
8: İşte bu.
5: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
5: Burak.
1: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
1: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
8: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topa doğru bir hamle yapıyor.
1: Gol. Burak.
0: Müthiş bir şut çıkardı.
8: Aferin sana.
0: Yukarı yumurtalı bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurcalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
3: Abi tavuk girdi sahaya.
9: Miskin değil mi o?
7: Evet
3: miskin o. Miskin mi?
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
6: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
10: Sağ olun Osman hocam.
11: Sağ olun hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
11: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
14: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
6: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
11: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya, ne güzel unutmuştum ben onu.
6: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
14: herkese. İyi akşamlar hocam.
10: İyi akşamlar.
14: Yarın görüşürüz hocam.
10: Sağ olun.
6: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
5: Yarın yenemez hocam. Çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
11: Evet arkadaşlar. Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
11: Gerçekten
14: sağ olun. İyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
9: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
9: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
8: Bir su vereydin bari hayvana.
9: Verdim, vermem mi?
5: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah! Bak.
7: Ne diyor bu?
8: Bilmem ki.
5: Bak.
9: Ha?
15: Oh.

0: getirebilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlığı mı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
3: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
4: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
3: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyorum.
1: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
4: Ne unuttuk? Her şey çıkarken kontrol etmiştim.
1: Telefonum mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
1: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
4: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
1: Aklına sağlık canım.
4: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
4: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
4: O zaman... tatlı rüyalar. Eren... Ceren, hadi uyanın, geldik.
1: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
4: Uyku tozu çok etkili olmuş.
1: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
4: Tamam, tamam.
1: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
4: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
5: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
6: Emel.
5: Adem.
6: Buraya ne olmuş böyle?
5: Dün böyle olmadığına eminim.
6: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
5: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Bu ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Ha? Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi.

0: ülkesi var.
1: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
2: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
0: Geri dönüyorlar.
2: Nasıl?
0: Çok mu merak ettiniz?
2: Evet.
0: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
2: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
0: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
2: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
0: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
2: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
0: Evet canım.
2: Sonra ne oluyor peki?
0: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
2: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
2: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
1: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
2: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
1: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
2: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok, iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim...
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Ол мадыгари бабу. Ah, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Ah, tamam canım. Ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Oo, hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Şşşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim.

0: edelim. Kısa çöpü çeken söyler.
1: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
2: Oyunumuza karışmanızı
0: istemiyoruz.
3: Oo, hocam, selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
4: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
3: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
4: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
0: Odada fare var.
4: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
4: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
1: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
4: Kış. Kış.
2: Yaşa be hoca, yaşa sen!
1: Yaşa be hocam! Hocam sen çok yaşa!
2: Allah senden razı olsun hocam!
4: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Bir bilene sor.
1: Ne? Ha? Ha?
2: Filo!
3: Koy! Bak! Ya!
2: O filo ne?
3: Ha?
2: Ne var?
3: Komik!
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
3: Şıp!
1: Hı!
3: Hop! Gel!
2: Şıp!
3: Hmm?
2: Ha?
3: Ha?
2: Ha?
3: Ha? Şu? Bura?
2: Ha? Gelin! Gel!
3: Ha?
1: Şıp!
2: Yok!
1: Çık!
3: Hey! Ben! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

Oh.

0: gusta. Catch. Ma.
1: Gel.
0: Çanta.

0: Bak.
1: Usta.
2: Usta.
0: Usta.
1: Al.
3: Bak bak.
0: Ta.
3: Bak bak.
0: Sol.
3: Bak.
1: Vızır vızır vızır vızır vızır.
4: Ha?
1: Ha?
2: Şap şap. Şap şap.
1: Ha?
0: Ha?
4: Ha?
1: Ha? Ha? Conta!
4: Ha?
1: Ha?
2: Sağlam!
1: Aa!
2: Usta! Kaç!
4: Kaç!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: Hazreti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.

0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağ kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu. Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: İşte beklenen yağmur geliyor. Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
5: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
6: Hay Allah. Hıp, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
4: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
6: Haklısın dostum.
4: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
5: Nem nem.
6: Temtem.
5: Tamam, geliyorum.
4: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
7: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
7: Evet, kiremitler düşmüştü.
8: Üzülür yerine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
4: Açı! Elhamdülillah.
6: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
5: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
7: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
4: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
6: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
4: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
6: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
4: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
6: Şimdi mi?
4: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
6: Peki, tamam, geliyorum.

0: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
1: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
2: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
3: Kiremitlerle ne oynanır ki?
2: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
0: Tabii ya. 7 kiremit.
4: 7 kiremit mi?
5: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
5: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
5: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
0: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
3: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
0: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
1: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
0: Başardım.
1: Kaçtım.
3: Olamaz.
0: Yakalandın.
1: Olamaz.
5: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
6: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
5: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
6: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
7: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
6: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
7: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
5: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
7: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
6: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
1: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
3: Oy, vuruldum. Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
0: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
3: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum. Ha?
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak

0: какой-то VR блэк.
1: Oyunumuz bitti.
2: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
0: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: Gül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 근데 내 촉 털이 펄. 아, 언니 박? 웃음 리킥. 뭐 저아리피 밀리오름. 내 창균이 없으시든.
1: 에벳 canım.
0: 안나님은 mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk.

0: galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni alıp uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağa söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Ha, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
1: Hı hı. Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
0: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
1: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
0: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
1: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
0: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem...

0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya.

0: biliyordum.
1: Tabii tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana. Çok ağır bunlar. Yardım et diye. Of ya. İnşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari. Hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii. Bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu... Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Odalıydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
3: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
4: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
4: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
3: Aa!

0: İnsan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
0: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
2: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
2: Öyleyse kaldıralım.
0: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
2: Evet, benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.

0: Şeyli.
1: Evet evet, çok güzel.
2: Ay, ay, ay, ay, ay. Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
1: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
0: Her şey niye dönüyor?
2: Dikkat edin.
1: Eyvah.
0: Başım dönüyor.
1: Benim de.
2: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
1: Özür dileriz profesör.
0: Çok üzgünüz.
2: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
1: Hı? Neymiş?
2: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
0: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
2: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
0: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
2: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
0: Ay, of, bu da kaşındıkça kaşınıyor.
1: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
0: Eyvah, duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
2: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
0: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
2: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
0: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
2: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
0: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
1: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
2: Hiçbir şey.
1: Hı? Nasıl yani?
2: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
0: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
2: Az önceki gibi mi?
0: Değil tabii.
2: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
1: Çok merak ettim kulağı.
2: Hadi o zaman simülasyona.
0: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
2: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
0: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
2: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
0: Aman iyi bari.
2: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
1: Peki ne işe yarıyorlar?
2: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
0: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
2: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
0: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
2: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
0: Ne işe yarıyor bu ampula?
2: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
1: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder.

0: O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
1: Aferin Civan. Aynen öyle.
0: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
1: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
2: Deneyelim mi?
1: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
0: Neden?
1: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
0: Lütfen profesör, çok merak ettik.
2: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
1: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
0: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
1: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.
0: Ucuz atlattık.
3: Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
2: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
2: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

0: 1, 2, 3, 4. Hadi Meto, daha hızlı.
1: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar.

0: Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
1: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
0: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
1: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.
2: Olamaz. Bakın.
0: Hadi koşun. Durun.

0: kaçırdık. Şey, ufak bir hesap hatası oldu galiba.
1: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
2: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
1: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: sıkıştın.
1: Hı? Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
1: Ay, ittirmeyin.
2: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
1: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
2: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
1: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım, bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle? Dur.

0: Hayrola Müçteba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
3: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa...

0: Ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
3: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü, değil mi?
0: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman.
3: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.

İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil. Gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak.

0: suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa. Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu?
1: İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki keçi. Tebrik ederim.
0: Su hayattır ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım.
1: Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
0: Bir masa.
1: Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden keçeyle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
0: Bir televizyon.
1: Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum.
0: İşte beşi yerde.
1: Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız.
0: Buyur karacığım. Aklına bir fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bir kutu. Bakalım ne çıkacak?
0: Buldum. Geri dönüşüm kutuları.
1: Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna.
1: Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman.
0: Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi.
0: Bir cami. Ama konumuz israftı Kara.
1: Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Çocuklar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün

0: hepsini almayalım.
1: Tamam.
2: Çok havalı.
0: Sağ ol kardeşim. Sadece bana gıcık bir köpek.
1: Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
3: İlahi çocuklar.
0: Tamam, elimi sıkı tut.
1: Korkuyorum bak.
0: Korkma ya. Hadi şimdi kaydır.
1: Yok yok, ben yapamayacağım.
0: Korkma kardeşim, sadece biraz cesaret.
1: Hadi o zaman, bismillah. Başım.
0: İyi misin Galip?
1: Ha, sen misin Selim?
0: Ah kardeşim, benim. Tabii ki benim. Kör mü oldun yoksa? Bu kaç? Çabuk söyle.

0: Hı?
1: İyi misin Galip?
0: Of! Sırtım! Siz misiniz hocam? Hafızasını da kaybetmiş hocam! Sizi de tanımadı! Canım kardeşim! Hem kör oldu hem de hafızası gitti! Allah'ım!
1: Dur, sakin ol! Nereden anladın kör olduğunu?
0: Of! İki parmağımı gösterdim, üç dedi hocam!
1: Demek öyle dedi ha? Bu hayra alamet değil.
0: Of! Değil hocam, değil! İnanmazsanız testi yineleyelim hocam!
1: Dur, bu kez ben sorayım. Bu kaç Galipçiğim?
0: Kalın bir! Hocam, görüyor!
2: Allah iyiliğini versin Selim.
1: Daha iyi misin Galip?
0: Evet hocam, sağ olun.
1: Daha dikkatli olun, tamam mı?
0: Gerek yok hocam.
1: Neden?
0: Kaykaya daha da bindirmem de ondan hocam. Aklım çıktı korkudan.
2: Hadi bana müsaade.
0: Yükünüz de çokmuş hocam. Yardım edelim.
2: Sağ olun çocuklar. Cami için bazı ihtiyaçlar vardı, onları aldım. Başka zaman inşallah yardım edersiniz.
0: Ben iyiyim hocam, gerçekten. Zaten camiye gelecektik.
2: Hadi o zaman. Selamun aleyküm Osman amca.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Selamun aleyküm Fatma teyze.
4: Aleyküm selam Bayram efendi oğlum.
2: Selamun aleyküm Selçuk.
5: Aleyküm selam hocam.
0: Ha? Ha? Biz de yardım edelim hocam.
2: Sağ olun çocuklar.
0: Nereye bırakalım hocam?
2: Canavarlı depoya. Aklıma geldikçe gülüyorum.
0: Deponun adı da öyle kaldı hocam.
2: Sorma sorma.
1: Siz oturun dinlenin. Ben halledip geleyim.
0: Selim, senin de dikkatini çekti mi? Bayram Hoca gördüğü herkese selam verdi.
6: Çekmez mi? Herkesi tanıyor maşallah.
0: Sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam verir Bayram Hoca. Bunun çok önemli bir nedeni olmalı. Mutlaka öğrenmeliyim. Ne demişler? Merakta galip, bilgide mülayim ol.
4: Uydurma Galip.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam. Tam da bu konuda konuşmak istiyorduk hocam. Vaktiniz varsa.
2: Konuşalım tabii. Buyurun bakalım.
0: Hocam, dikkatimizi çekti de selam vermediğiniz kimse yok maşallah. Neden bu kadar çok selam veriyorsunuz?
1: Kumbaramı doldurmak için çocuklar.
4: Ne kumbarası hocam?
1: Selam kumbarası. Ne kadar çok selam verirsem kumbaram o kadar sevapla doluyor.
0: Oo, siz çok zenginsiniz o zaman hocam.
2: Elhamdülillah.
0: Öyleyse bizim de kumbaramızı doldurma vakti gelmiştir.
2: Geldi de geçiyor bile. Hadi o zaman göreyim sizi.
4: Selamun aleyküm İsmail.
7: Aleyküm selam Mustafa.
0: Selamun aleyküm Ahmet amca.
8: Oo, aleyküm selam yakışıklı.
6: Selamun aleyküm amca.
9: Aleyküm selam genç. Maşallah maşallah.
4: Aa, ne tesadüf. Benim de 18.
7: Benim 19 söylemesi ayıp.
0: Benim 20. Selam da galip, sevap da mülayim.
7: Kapıdan ilk girene ben selam vereceğim, tamam mı?
0: Hayır, olmaz.
7: Gayet de olur.
0: Olmaz.
7: Yakalarsan olmaz. Ne oldu Galip? Yoruldun mu?
0: Dua et hava sıcak. Yoksa seni çoktan yakalamıştım.
7: Ha ha, evet.
4: Selamünaleyküm Cemile. 20.

0: Aleyküm selam Salih. Yine üzerini batırmışsın. Pantolonuna bir şey sürülmüş gibi.
1: Ha, bu ne be?
2: Deme öyle ya. Pis bir şey olmasın lütfen.
1: Ha? Yo, pis bir şey değil. Neyse ki.
0: Neyse ki Salih. Yoksa gidip namazı temiz üstle tekrar kılman gerekecekti.
2: Aa, o niye? Demin kıldım ya.
0: Üzerimizde ve namaz kıldığımız yerde pislik olmamalı. Yoksa namazın bozulur. Kural budur.
1: Hemen de kuralı koydu. Kuralcı başı.
0: Bilen hükmeder, bilmeyen boyun eğer.
2: Oo, çok havalı bir söz. Bunu not almalıyım.
1: Abartma Salih. Yine gitti pantolon kardeşim.
2: Evet ya, ne olacak benim bu halim?
1: Geçmiş olsun kardeşim. Neyse ki kalıcı bir şey değil bu sefer.
2: Ah anneciğim, gideyim de üzerimi değiştireyim.
3: İşin bitince gel.
2: Tamam, hadi selamın aleyküm.
4: Aleyküm selam.
2: 21.
1: Bak ya, git hadi.
2: Selamın aleyküm Galip. 22.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar,

0: dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
1: Mo, abartma.
2: Acaba sonra mı gelsek?
3: Kim o?
1: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
3: Ne istiyorsunuz?
0: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize. Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
4: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
0: Amca bildiğin yürüyor.
4: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
2: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
0: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
4: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
1: En azından bize yol gösterseniz.
0: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
4: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
2: Acaba nasıl yardım edecek?
5: Bence bizi onlara götürecek.
1: Yarın ola, hayrola.
4: Evet çocuklar, hadi gidelim.
6: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: En başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.
7: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
8: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
5: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
1: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
2: Kötü bir haber mi?
1: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
9: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Allah Allah. Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem. Normalde çoktan gelmiş olurdu. Uyuya mı kaldı acaba?
0: Hasta falan olmasın da.
1: Dur, aklına hemen kötüyü getirme baba. Bir şey yoktur Allah'ın izniyle.
0: Fiko geldi ama Elif hala yok ortalıkta.
1: Evet, ben de meraklandım şimdi. Saat de biraz erken. Ben daha sonra arar sorarım annesine.
0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
1: Bugün keyifli bir balon yolculuğu yapacağız inşallah. Yeter ki balonda kurallara uyun.
2: Uyuyoruz Sema abla.
1: Evet, o halde hadi bakalım. Biniyoruz balona.
0: Sema, kızım, aklım kaldı Elif'te. Acaba annesine bir telefon mu etsek?
1: Burada telefon çekmiyor ki baba. Ancak havalanınca arayabilirim.
0: Ama ya havalandığımızda hasta olduğunu öğrenirsek? Geri de dönemeyiz.
1: İçini ferah tut babacığım. Her şey yolundadır abla.

0: Allah'ın izniyle.
1: Acaba diyorum, ben bugün uçuşu tek başıma halletsem, sen gidip evlerine bir ziyaret mi etsen? Belki bir ihtiyaçları vardır.
0: Tek başına nasıl olacak baba?
2: Sema abla, Agah dede, bekleyin.
1: Hah, Elifçik geliyor. Oh, şükürler olsun. Mico, nerede kaldın bakalım? Mürettebat gemiye geç kalır mı hiç?
2: Kusura bakma Agah dede. Teyzem bizi evine davet etmiş. Annem oraya gideceğiz diye dışarı çıkmama izin vermedi.
0: E nasıl geldin o zaman?
2: Annem işe dalınca kaçtım.
0: Aa, annenin haberi yok mu geldiğinden?
2: Yok, izin vermezdi ki.
1: Ama bu doğru değil Elifciğim.
2: Ama ben teyzeme gitmek istemiyorum ki. Balona binmek istiyorum. Ziyarete gitmek sıkıcı. Balona binmek eğlenceli. O yüzden de kaçtım.
1: Havalandığımızda sen annesine telefonla haber ver kızım. Meraklanmasın kadıncağız.
0: Yaptığının hata olduğunu söylemeyecek miyiz baba?
1: Söyleyeceğiz tabii ama anlayacağı dilden.
0: Tamam, evet bizimle. Size haber vermeden gelmiş, telaşlanmayın diye haber vermek istedim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.
1: Evet değerli yolcularımız. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi sizlere anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz sanırım.
3: Biliyoruz Agah dede.
1: Güzel. O halde anlatayım da dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş. Okyanusun dibinde alpullu bir balık ailesi varmış. Bu alpullu ailesinin Bıdık adında bir oğulları varmış. Bu alpullu balık ailesinin çok geniş akrabaları, eşleri, dostları varmış. Bu akrabalarla sık sık bir araya gelir, sohbet eder, hal hatır sorarlarmış. Birinin başı derde düşse hemen yardımına koşar, bayramlarda, düğünlerde, mutlu günlerde hep bir arada olurlarmış.
3: Ne güzel.
1: Küçük bıdık balık bu ziyaretleri çok severmiş. Kuzen balıklarla bir araya geldiklerinde birbirinden güzel oyunlar oynar, çok güzel vakit geçirirlermiş. Hele hele bıdık onlarla yerden yüksek oynamaya bayılırmış. Sürekli bu oyunu oynamak istermiş. Gel zaman git zaman bıdık biraz büyümüş, artık çocuk sayılamayacak yaşa gelmiş. Akraba ziyaretlerine gitmek istemiyormuş artık. Kendini odaya kapatmış, bilgisayar başından kalkmaz olmuş. Ne ziyaretlere gidiyormuş, ne de akrabalar geldiğinde onların yanına çıkıp sohbet ediyormuş. Bütün bağını kopartmış. Bir başına takılıyor, kimseyle konuşmuyormuş.
3: Ama yalnız kalır.
1: Dinle de gör bakalım ne olmuş. Bıdığın babası bir gün bıdığa, oğlum, amcam biraz rahatsızlanmış. Onu ziyarete gidiyoruz. Hadi hazırlan, demiş.
4: Ben gelmeyeceğim baba.
1: Ama neden oğlum? Hem kuzenlerini de görürsün, yerden yüksek oynarsınız beraber.
4: Yerden yüksek mi? Ben büyüdüm artık baba, çocuk değilim.
1: E tamam o zaman, oturur sohbet edersiniz.
4: Sohbet edecek vaktim yok baba. Bilgisayardaki oyunumu bitirmem lazım. Çok selam söyleyin, geçmiş olsun dileklerimi iletin.
1: Ama oğlum...
4: Lütfen ısrar etme baba, dedim ya, oyunumu bitirmeliyim.
1: Oğlunun bu tavrı adamcağızın da kalbini kırmış. Üzülmüş ama bir şey de diyememiş. Çaresizce çıkmış odasından. Böyle böyle günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bıdık iyice büyümüş. Annesi babası yaşlanmış. Bıdık ayrı bir eve çıkmış. Ama hala bayramlarda kimseye gitmiyor, düğünlere katılmıyor, ortamlara karışmıyormuş. Bırakın akrabalarına gitmeyi, yaşlı anne ve babasını bile doğru düzgün ziyaret etmiyormuş. Ve kendi kendine...
4: Ben kendi kendime yeterim. Baksana ne kadar eğlenceli böyle kafama göre gezmek. Ziyaretler sıkıcı. Boş boş oturuyoruz.
1: Diyormuş. Bu tavrı Bıdık'ı giderek yalnızlaştırmış. Derken bir gün Bıdık, balıkçıların ağlarına takılmış. artık çok

0: korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Çaresizlik içindeyken yanından geçen balıkları görmüş. Korku ve telaş içinde olduğu için onları hemen tanımış. Onlar kuzenleriymiş. Heyecanla onlara seslenmiş.
1: Hey kuzenlerim. Balıkçıların ağlarına takıldım. Bana yardım edin. Ne olur kurtarın beni.
0: Ama kuzenleri onu o kadar uzun zamandır görmüyormuş ki hiçbiri tanıyamamış onu.
1: Yardım edin. Ne olur. Ben kuzeninizim. Kurtarın beni.
0: Diye bağırıyormuş balık. İçlerinden biri yardım etmeyi düşünmüş ama diğerleri ona...
1: Dur, sakın gitme. Belli ki bu balıkçıların bir oyunu. Bizi ağlara doğru çekip yakalamak istiyorlar. Baksana, kuzeninizim diyor ama biz onu hiç görmedik. Kuzenimiz olsa tanırdık.
0: Diyerek durdurmuş. Zavallı balık. Ne kadar ağlayıp sızlasa da kuzenlerini ikna edememiş. İşte böyle çocuklar. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İşlerimiz yolundayken, eşimizden, dostumuzdan uzaklaşırsak, başımız sıkıştığında yanımızda kimseyi bulamayız. Hah, bakın Fiko da biz dostlarını ziyarete geldi. Biliyor musunuz çocuklar? Bir hadisi şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyurulmuştur.
2: Onlarla iletişimimizi asla kesmemeliyiz. Akrabalarımızı ziyaret edip hal hatır sormak, bir ihtiyaçları var mı öğrenmek çok güzel bir davranıştır.
0: İşte böyle. Akraba ilişkilerimizi korumak, onlarla güzel ilişkiler kurmak, malda bolluk, ömürde uzamadır buyurulmuş. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın, değil mi kuzularım?
3: Çıkartmayız Agah dede.
0: O halde gelelim sorularımıza.
2: İlk sorunuz benden. Bıdığın ailesinin adı neydi hatırlıyor musunuz?
4: Evet, Alpullu.
0: Çok güzel. Ozan'a bir puan. Peki Bıdık'ın babası hastalanan amcasını ziyarete gideceklerini söylediğinde Bıdık ne demişti?
3: Ben gelemem, oyunumu bitirmem gerek dedi.
0: Çok doğru. Bir puan da Kenan'a.
2: Durum berabere. Doğru cevap veren bugünün kazananı olacak. Dikkatle dinleyin.
4: Tamam.
2: Bıdık küçükken kuzenleriyle bir araya geldiklerinde bir oyunu oynamayı çok seviyordu. Neydi o oyun?
3: Yerden yüksek.
0: Doğru. Tebrikler Kenan. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
5: Ozan da rozet kazandı değil mi Agah dede?
0: Evet. Böylece o da dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldu.
2: Eşsiz manzaranın tadını çıkartmak, birlikte güzel, keyifli sohbet edip eğlenceli vakit geçirmek. Bunların hepsi güzel kazanımlar. O yüzden dikkat balonunda kaybetmek yoktur.
5: Evet, bugün yarışmadım ama ben de kazandım.
2: Nasıl yani?
5: Bıdık sayesinde. Güzel bir ders çıkarttım.
0: Öyle mi? Neymiş o?
5: Bugün bize neden Bıdık'ın hikayesini anlattığını biliyorum Agah dede. Teyzeme gitmek sıkıcı dediğim için anlattım.
0: Bak bak bak. Seni cimcime seni.
5: Evet. İyi ki de anlattın. Ben dersimi aldım. Bundan sonra akrabalarımızı hep ziyaret edeceğim.
2: Annene haber vermeden evden uzaklaşmayacağına da söz verir misin Elif'ciğim?
5: Evet veririm.
2: Peki öyleyse. Al bakalım. Sen de bir rozet daha kazandın bizden.
5: Hey yaşasın. İki rozetim oldu. Hey hey hey dikkat balonu, lay lay lay her yer rozet dolu. Ki ki ki benim oldu iki, sın sın sın çok şanslıyım yaşasın.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Çok güzel. Hepsini yedi.
1: Beğenmiştir.
0: Evet, beğendiği kesin.
1: Bak, sana teşekkür ediyor. Hediyen onu mutlu etmişe benziyor.
0: Hediye mi? Hediye vermedim ki. Sadece besledim.
1: Hediye nedir ki?
0: Sevindirmek için verilen güzel bir şey.
1: Tamam işte. Marty'ye verdiğin onun için güzel bir şey. Üstelik de sevindi.
0: Aslında doğru.
1: Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem sık sık hediyeler verir, insanları sevindirirdi.
0: Ama bu insan değildi.
1: Olsun. Hayvanları sevmenin ve onlara hediye vermenin neresi kötü?
0: Evet, bu beni de mutlu etti.
1: İster misin Asya'yı da mutlu edelim?
0: Aa, harika olur.
1: Öyleyse hemen güzel bir şey düşünelim.
0: Asya ne sever?
1: Saçlarına bakmayı sever. Öyleyse ona saçlarıyla ilgili bir şey hediye edelim.
0: Şampuan?
1: Olmaz. O evde zaten var. Olmayan bir şey bulmalıyız.
0: Öyleyse toka yapalım.
1: Ama tokası da var.
0: Onda olmayan bir renk buluruz.
1: Peki onda hangi renkler var biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Öyleyse?
0: Şimdi Asya burada olsaydı hemen bir fikir bulurdu.
1: Bence sen de bulursun. Umutsuzluğa kapılma hemen.
0: Bulamıyorum Temel amca. Asya gibi değilim ben. Keşke çok şey bilen birine sorabilsem. Nasrettin Hoca gibi mesela.
1: Ha? Demek tanıyorsun Nasrettin Hoca'yı.
0: Kim tanımaz Temel amca? Nasrettin Hoca hikayeleriyle büyüdüm ben.
1: Büyüdün demek.
0: Yani büyüyorum.
1: Bak aklıma ne geldi. Gel seninle şehre gidip Asya'ya Nasrettin Hoca hikayeleri kitabı alalım.
0: Bir kitap. Evet, bu harika bir fikir. Sonunda bir hediye bulduk. bulduk.
1: Dur Eyme, dur. Taka batacak. Alabora olacağız.
2: Hadi ama Eymen. Meraktan öldüm.
0: Tamam tamam. Açabilirsin paketi.
2: Bir kitap. Hem de Nasrettin Hoca hikayeleri. Çok istediğim bir kitap.
0: Sevdin mi?
2: Sevmek ne kelime. Bayıldım.
1: Sana uygun hediye bulmak için çok uğraştı Eymen.
2: Ama çok güzel hediye bulmuş. Nereden geldi aklına?
1: Fikir danışma diyelim.
2: Kimden fikir aldığını hiç ama hiç merak etmiyorum.

0: geri dönüşüm.
1: Kal diyemem. Öf, olmadı. Bu saçma. Git diyemem. Ah yok, bu da saçma. Şşt, kıçı kıçı, sessiz ol. Sanata biraz saygın olsun canım. Tabii.

Hangisini yazsam acaba? Aman ikisini de yazayım. Git diyemem, kal diyemem. Yine çok saçma oldu ya. Of.

0: Enişte, al şu köpeğini başımdan ya. Yine benimle uğraşıyor.
1: Az bile yapmış. Bunlar ne böyle?
0: Kağıt.
2: Bir satır yazıp atmışsın.
0: Sanatımda mükemmeli yakalamak zorundaydım. Kusursuz olduğum için beni suçlayamazsınız. Tabii.
3: İsraf ettiğin için suçlayabilir miyiz peki?
0: Ne alaka ya? Bunlar sadece kağıt.
4: Ne demek sadece kağıt oğlum? Kağıtlar nereden geliyor peki?
0: Bunda bilemeyecek ne var? Kağıt fabrikasından tabii.
5: Of, bu çocuk adamı delirtir. Kağıtlar neden yapılıyor yani?
0: Kağıtlar neyden?
3: Tabii ki ağaçlardan dayı.
0: Hiç benzemiyor ki bunlar.
6: Zekicim, kağıdın ham maddesi ağaçtır. Boş harcanan her kağıt için gereksiz yere bir sürü ağaç kesiliyor.
0: Hadi ya, ağaçsız da olmaz ki. Ne yapsak acaba ya? Ormanları korumanın harika bir yolunu buldum. Tabi.
3: Nedir dayı?
0: Tüm okulları kapatmak.
5: Hayda, ne alaka oğlum?
0: Okulları kapatırsak kimse kitap defter kullanmaz. Böylece ağaç da kesilmez.
2: Harika bir plan. Arkandayım dayı. Hemen kapatalım okulları.
3: Dayıcım, biraz daha mantıklı bir plana ne dersin?
0: Ne gibi Zeynep'cim?
6: Geri dönüşüme önem vermek gibi.
0: Geri ne?
6: Geri dönüşüm. Gereksiz yere kağıt kullanmayacağız. Kullandığımız kağıtları da biriktirip geri dönüşüm tesislerine vereceğiz. Onlar da bu kağıtları işleyip tekrar kağıt yapacaklar.
3: Eski kağıtlardan yeni kağıtlar yapıldığı için yeni ağaç kesmek gerekmeyecek.
0: Fena fikir değilmiş. İşe yarayabilir. Bir deneyelim.
1: Bu yeni bir fikir değil Zeki. Zaten insanlar bunu hep yapıyorlar. Hayatında hiç geri dönüşüm kutusu görmedin mi sen?
0: Görmüşümdür kesin. Yani biraz tarif etseniz çıkarırım.
7: Görmemiş.
3: Anne, biz de geri dönüşüm kutusu yapalım mı?
6: Harika bir fikir bu. Yapalım tabii.
2: Peki sadece kağıtlar mı geri dönüşüyor?
6: Hayır tabii ki. Plastikler, metaller, camlar da geri dönüşebilir.
2: O zaman hepsi için ayrı bir kutu yapalım.
5: Özellikle cam atıklar ormanlarda çok tehlikeli olurlar. Güneş ışığı vurunca mercek görevi görüp ormanı yakabilirler.
4: Plastikler de doğada çözünmeden yüzlerce yıl durabilirler. Çevreyi kirletirler.
3: Keşke doğada çözünebilen plastikler olsaydı.
6: Aslında...
0: Hadi artık oyalanmayalım. Hemen birkaç ağaç keselim de eniştem geri dönüşüm kutusu yapsın. Tabii.
3: Ağaçları kurtarmak için ağaç mı keselim yani dayı?
0: Aslında iyi bir fikirdi ama böyle söyleyince de mantıksız gibi geldi. Ne yapacağız o zaman?
6: Peki ben size doğal malzemelerle doğada çözünebilen plastik yapmayı öğretsem?
3: Çok iyi. Bu plastiklerle geri dönüşüm kutusu yapsak?
2: Ağaçlar da boş yere kesilmemiş olsa?
3: Harika olur.
0: Ya siz niye böyle parça parça konuşuyorsunuz?
3: Uzun diyaloglar sıkıcı oluyor çünkü.
6: Hadi bakalım. Doğal plastiğimizi yapalım.

0: Sütümüzü biraz ısıtıyoruz. Sirkeyi yavaş yavaş sütümüze döküyoruz. 5 dakika bekletiyoruz. Anneciğim, bir tülbent verir misin?
1: Tabii.
0: Şimdi de sütü süzüp doğal plastiğimizi alıyoruz.

0: Çok güzel oldu.
1: Tamam.
0: Ha ha ha!

0: Ablacığım. Hı? Benimle gurur duyacaksın. Harika bir geri dönüşüm kutusu yaptım abi.
1: Öyle mi? Göster bakalım. Bu ne?
0: Fil bahçesi. Bitmiş fillerimi toprağa ektim. Şimdi bunlardan yeni piller çıkacak.
2: Sen meseleyi çok yanlış anlamışsın dayıcım.
1: Atık piller çevreye çok büyük zarar verir. Onları toprağa gömemezsin.
3: Bitki gibi çıkacaklarını da hiç sanmıyorum.
4: İlle de bir şey etmek istiyorsan bu tohumları ek bakalım.
2: Ben de istiyorum. Ben de.
4: Tamam. Alın bakalım. Hepiniz ekin. Ama herkes kendi tohumundan sorumlu.
0: Merak etme anneciğim. Diğerlerini bilmem ama en iyi benim tohumum büyüyecek. Tabii.
2: Yardım etmemi ister misin?
5: Evet.

Çok derin kazmamalıyım. Ağacım dışarı rahat çıksın canım. Suyu da bol olsun ki çabuk büyüsün. Başka ne lazım? Ha! Güneşin sıcaklığı. Toprak altında olduğuna göre ben ısıtmalıyım onu. Canım benim. Ben kazanacağım. Tabii.

0: eden.
1: Aşırıya kaçtın da ondan. Allah kainatta her şeyi bir düzen, bir denge içinde yaratmıştır.
2: Bir tohuma hiç su vermezsen büyümez. Çok su verirsen de çürür. Sen acele ettin ve tohumunu çürüttün.
0: Of ya, ne bileyim böyle olacağını ben, anne!
3: Kağıtları harcamayın. Onlar ağaçtan yapılıyor. Bitkilere çok su vermeyin. Onlar

Siz olun çocuklar, israf etmeyin hiçbir şeyi. Geri dönüşüm gerekli minik mavi dünyamıza. Tabii.

0: Aferin, aferin sana boncuk, mis gibi oldun.
1: Allah senden razı olsun Garip abi. Ne güzel ilgileniyorsun boncukla.
0: Cümlemizden Merve, cümlemizden. Boncuğu çok seviyorum, çok seviyorum boncuğu. Ondan be ya, ondan.
1: O da seni çok seviyor Garip abi.
0: Seviyor mu dersin? İnşallah seviyordur, inşallah.
1: Seviyor, seviyor. Baksana, hiç yanından ayrılmıyor.
0: Onlar bize emanet Merve. Onları sevip korumak görevimiz Merve. Çok sevmeliyiz Merve, çok çok.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yok, sefalar getirmedik muhterem mi?
0: Nasıl?
1: Bir sefa, bir garip, bir de Merve getirdik.
0: Ha, o manada söylemedim. Sefa yani keyif verdiniz, şeref verdiniz manasında söyledim.
1: Biliyorum muhterem mi, biliyorum. Şaka yaptım.

0: Öyle mi İlahi Abidin kardeş? Gösteri daha başlamadı. Kandırma beni. o zaman ben gideyim de anonsumu yapayım. Köylü kaç gibi toplansın burada?
1: 8'de başlarız oyuna.
0: Tamam, ben anonsu ona göre yaparım.
1: Ne muhterem mi?
0: Yapmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Sahneyi canım. Hani bir düğmeye basıyormuşsun, hop kamyonet sahne oluveriyormuş.
1: Ha, onu diyorsun. Yapacağım, yapacağım.
0: Hadi yap da anonsu yapmadan bir göreyim şunu. Gittiğiniz köylerdeki herkes bunu anlatıyor.
1: Yapma yahu. Desene bizim kamyonet bizden daha meşhur buralarda.

0: Vay, vay, vay! Şunun ihtişamına bak! Gerçekten anlatıldığı kadar varmış yahu. Ne güzel. Şimdi Abidin kardeş, senden bir ricam olacak.
1: Buyur muhteremim.
0: Şimdi sen bana şaka yapınca aklıma bir şey geldi. Ne güzel gülüştük, eğlendik. Ben diyorum ki

0: Cibeli Tiyatro bugün köyümüze teşrif etmiştir. Akşam tam 8'de gösterileri başlayacaktır.
1: Tüm köylümüzü tiyatro izlemeye davet ediyorum. Ha, bu arada gerçekten
0: de kamyonet bir düğmeyle sahneye dönüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Anlatanlar abartıyor sanırdım, lakin gözümle gördüm.
1: Koca kamyon sahne oldu. Bizim köyden bir tek ben gördüm ha. Bir tek ben gördüm.
0: Benden başka kimse görmedi.
2: Evet, bugünün konusu iyi huylu olmak. Ne güzel bir konu başlığı bu ya. Kim yazdı?
3: Ben.
2: Nereden geldi aklınıza?
3: Muhtara ders olsun diye yaptım.
2: Aa, neden?
3: Günlerdir sizin gelmenizi bekliyoruz. Kamyonet nasıl sahneye dönüşüyor görmek için. Herkes merakla beklerken muhtar bir tek kendi görmüş, bir de sabahtan beri hepimize hava atıyor. Oh ya, bir ben gördüm diye. İyi huylu biri böyle yapar mı?
4: Hayır, yapmaz.
5: E oynayın bakalım da muhtara da ders olsun.
6: Eyvah, bugün mevzu derin arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım.
2: Biz her zamanki gibi doğru bildiğimizi anlatalım. Gerisini bana bırakın.
6: Tamam.
7: Of, gıcık. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
6: Merve, kızım hayırdır inşallah. Böyle selamsızca içeri girdiğine göre kötü bir şey oldu sanırım.
7: Aslı'ya gıcık oldum anne. Bir daha asla onunla konuşmayacağım. Ne oldu abla? Hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinden. Aslı okula bebeklerini getirmiş. Biraz da ben oynayayım dedim, oynatmadı.
2: İnsan bunun için arkadaşına küser mi kızım? Sen de kendi bebeğinle oynarsın.
7: Küstüm işte, bana ne?
6: Kızım, arkadaşın paylaşımcı davranmamış olabilir. Tamam, bu da seni üzmüş olabilir. Ama bu şekilde davranman sorunu çözmez ki.
7: Sorun Aslı anneciğim. Eğer onunla konuşmazsam sorun çözülür.
2: Bak kızım, davranışlarımız bizi iyi ya da kötü insan olarak ayırır. Sen iyi insan olmak istemez misin?
7: İsterim elbette ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Aslı yaptı.
5: Tamam ama güzel ahlak bize ne söyler?
7: Ne?
2: Kimseyle çekişmemeyi, kimseyi çekiştirmemeyi. Merve, hadi kızım. Hemen çıkmazsak okula geç kalacaksın.
7: Geldim baba.
2: Aa, kızım, ne yapacaksın o bebekleri?
7: Okula götüreceğim baba.
2: Neden?
7: Bütün arkadaşlarımla birlikte oynayacağım ama Aslı'yı oynatmayacağım. Görsün bakalım.
2: Kızım, bu doğru olur mu sence?
7: Olur baba. Aslı çok kıskanç biri. Sadece kendisini düşünüyor. Başkalarının ne düşündüğüne önem vermiyor. Öğretmenimiz bir soru sorduğunda eğer cevabı bilmiyorsa herkese soruyor. Lütfen söyleyin diyor. Eğer cevabı biliyorsa kimseye söylemiyor.
2: Anladım kızım. Gel bakalım. Otur şöyle yanıma. Bak kızım. Bir kişinin uygun olmayan bir şekilde davrandığını gördüğümüzde onun neden böyle davrandığını düşünüp iyiye yormak güzel ahlakın bir gereğidir.
7: Ama baba.
2: Kızım, kötü olanı düşünmeyi herkes yapar. Belki Aslı'nın oyuncağını seninle paylaşmamasının bir sebebi vardır.
7: Ama ne olabilir ki? Paylaşmamak kötüdür.
2: Evet, bu doğru bir tavır değil ama iyi huylu kimseler yanlışa yanlışla karşılık vermez. Bence sen bugün bu oyuncaklarını götür, arkadaşlarınla oynarken Aslı'yı da davet et.
7: Çok güzel fikir. Belki böylece onun da doğru olanı görmesini sağlayabilirim.
2: Aynen öyle kızım. Hadi bakalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ama bir konuya açıklık getirmek için kısa bir konuşma yapmam gerek.
3: Hayırdır inşallah.
2: Bugün köye geldiğimizde muhtar emmi benden bir ricada bulundu.
3: Neymiş o? Kamyonun sahneye dönüşmesini bir tek ona göstermen mi?
2: Hayır, sizlere bir şaka yapmak istediğini söyledi. Onun için akşama kadar sizi kızdırdı. Oyun bittiğinde kamyonun dönüşümünü herkese göstereceğime dair söz verdirdi bana.
8: Şaka mı? Yaşasın, biz de görecek miyiz kamyonetin dönüşmesini?
2: Elbette. Hadi bakalım, sahnemizi kamyonete dönüştürelim, sonra tekrar sahneye dönüştürelim de herkes görsün.
9: Oley! Yaşasın!

0: Abidin kardeş, güzel bir oyun oynadınız. Güzel bir ders verdiniz. Kamyoneti sahneye dönüştürüp güzel bir gösteri de yaptınız. Size ne kadar teşekkür etsek az.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve misafirperverliğiniz için.
2: Bugün bana büyük bir ders oldu. Deyim yerindeyse ava giderken avlandım Abidin kardeş. Muhtarın şaka yaptığını bilmiyordum. Kızdım, öfkelendim, canını sıkmak istedim. Ama sayenizde anladım ki kötülüğe kötülükle cevap verilmez.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah tekrar yolunuz düşer köyümüze.
1: İnşallah.
2: Ne zaman isterseniz bekleriz. Burası sizin de köyünüz.
1: Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de yolunuz açık olsun.
2: Affettin mi beni muhtar?
0: Affetmeyecek bir şey yok canım. Sonuçta her şey tatlıya bağlandı.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak?

0: çıkart öyle bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
0: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
2: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
0: Evet gidiyordum.
3: Çok erken döndün.
0: Evet yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
0: En iyisi evde karnımı doyurayım sonra giderim.
2: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
0: Hadi bakalım kim yardımcı aşçı olmak ister?
2: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
0: Tabii ki ben.
2: O zaman ben istemem dayı.
3: Ben de.
0: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
0: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
0: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
2: Dayıcığım bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
0: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
2: Menemen mi? Olmaz.
3: Dayıcığım en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
4: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
2: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
0: Tamam o zaman çubuk makarna yapayım.
3: Bununla mı yiyeceğiz?
0: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
0: Zeynep'ciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
0: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
3: Öyle de denebilir.
0: Kim?
1: Kim değil, ne?
0: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
0: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
0: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
0: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
3: Yükledik.
0: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
2: Merak etme dayıcığım. Her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
0: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
0: Ben mi?
3: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
0: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
0: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
3: Biber.
1: Soğan.
2: Yumurta.
3: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
0: Hadi Zeynep bas düğmeye çalışsın.
2: Düğme yok dayıcım.
0: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcım sesli komut sistemi koyduk.
0: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot menemen yap bize.
5: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
0: Bu çok yavaş.
3: Dayıcım acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
0: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
2: Gitti güzelim icat.
3: Dayıcım ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
0: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izleyin.
5: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
5: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
5: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
5: Kolaysa sen yap.
3: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
5: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
5: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
5: İşte bu. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
5: Asla. Tabii. Bunu da al. Tabii.

0: robotuydu.
1: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hı? İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir göktaşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Göktaşı mı? Evet, göktaşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç göktaşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Göktaşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
0: Dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Vay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Aslında biz bir roket yapmıştık.
0: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
2: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
2: Evet. Roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
2: Harika. Hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
1: Yani şimdi aslında...
3: Bizim göktaşının aynısı.
2: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
3: Ben de anlamadım.
0: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
4: Mermer mi?
0: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
2: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
3: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
1: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
4: Mermer mi?
1: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
2: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
1: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
3: Bu çok güzel bir fikir.
2: Teşekkür ederiz amca.
1: Murat, hadi biz yola devam edelim.
0: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Gidebiliriz.
1: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
0: Etrafı bir kolaçan edeyim.

0: Baba! Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Gök taşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba, sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce Allah'ım niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz. Sağ elimizi kaldırır, selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor?
1: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
0: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
1: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
0: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
1: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?
0: Yaşasın. O zaman uyku tulumlarımızı getireyim.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Daha önce ormanın bu kısmına hiç gelmemiştik dedi. Burada tanımadığım ağaçlar var.
1: Belgrad ormanlarında yaklaşık 400 çeşit bitki var evladım. Her tarafta ayrı bir hazine saklı.
0: Bu ne ağacı dede? Ne güzel yaprakları var.
1: Bu güzelliğin adı kara ağaç evladım.
0: Kara ağaç. Hemen hafızama kaydediyorum. Altın yaprakları olan ağaca kara ağaç diyoruz.
1: Altın yapraklar. Çok güzel bir tabir evlat. Kara ağaca bir şiir yazmak istersen ilk dizesi hazır.
0: Kara ağaca şiir yazmak mı? Bunu mutlaka denemeliyim. Dede, bu dere neredeyse kurumuş. Gurul gurul akması gerekmez miydi?
1: Gurul gurul değil evladım, gürül gürül.
0: Galiba karnımın gurultusuyla karıştırdım dede.
1: Vay kerata, çok yaşayayım mı? Acıktın demek.
0: Acıktım evet.
1: Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
0: Sen nasıl anladın şimdi dede vaktin geçtiğini?
1: Ormana girdiğimizde güneş tam tepemizdeydi. Şimdi bak nerede?
0: Aa evet. Sanırım batmaya hazırlanıyor.
1: Yok henüz değil evlat. Daha ikindi okunmadı. Akşama çok var. Annen bir şeyler hazırlamıştı. Gel seninle şu derenin kenarında piknik yapalım.
0: Yaslandığımız meşe kaç yaşındadır sence dede?
1: Çapı yaklaşık 1 metre. Bu ağaç 100 yılı devirmiş olmalı evlat.
0: Oo, ne kadar yaşlı.
1: Bu orman için çocuk sayılır.
0: Çocuk mu? Bu ağacın daha öğreneceği çok şey var desene. Dede, bu düşündüğüm şey mi yoksa?
1: Bu bir su değirmeni evlat.
0: Yaşasın! Hep bir değirmen görmek istemişimdir.
1: Epey eski olmalı bu.

0: de yüzyıllar öncesinden kalma.
1: Değirmen çalışmıyor dedi. Acaba elektrikler mi kesildi?
0: İlahi çocuk, değirmenler kendi gücüyle çalışır. Maksat budur zaten. Suyun akışından güç elde etmek.
1: Aa, doğru ya. Şimdi hatırladım. Suyun akışıyla çark döner ve değirmen taşını döndürür. İnsanlar da onların öğütür.
0: Hay yaşa. Bu değirmenin çalışmama sebebi hasar görmüş olması.
1: Hiç çalışmayacak mı? Çok sevinmiştim değirmen gördüm diye.
0: Göreceksin Allah'ın izniyle evlat.
1: Nasıl?
0: Bu yaşlı değirmenin bakımsızlıktan kolu kanadı kırılmış. Dönecek hali kalmamış. Kolunu kanadını yenileriz, mekanizmayı da tamir ederiz.
1: Yapar mıyız?
0: Yaparız evelallah. Zaten dere baharda gurul gurul akmaya başlamadan değirmeni tamir etmemiz lazım.
1: Gurul gurul mu? Ne oldu dede? Karnın mı acıktı yoksa? Ama daha yeni yemek yedik. Hadi başlayalım.
0: Dur bakalım. Bu iş programımızda yoktu. Bugünlük yapılacakları tespit edelim. Malzemeyi temin edip yarın başlarız.
1: Yarın başlıyoruz öyleyse. Yaşasın. Bu iş programımızda yoktu dedin. Bugün programımızda ne var peki?
0: Bugün seninle dünyanın en önemli şehirlerinden birine gideceğiz. Epeydir aklımdaydı. Sakin bir zamanı bekliyordum.
1: En önemli şehirlerinden biri mi? Mekke'ye mi gidiyoruz?
0: Mekke biz Müslümanlar için elbette öncelikli olarak görülmesi gereken bir yer. Ama hac yolculuktan öte bir ibadettir. Oraya mavi karavanla gidemeyiz. Ailecek gideceğiz ve herkes gibi bizler de hac kafilesine katılacağız.
1: Uf, Kabe'yi görmek için sabırsızlanıyorum dede.
0: Göreceğiz inşallah evladım.
1: Peki nereye gidiyoruz?
0: Bunu oraya vardığımızda sen söyleyeceksin.
1: Ya, görür görmez tanıyacağım öyle mi? Hı-hı. Çok heyecanlı.
0: Sıkı tutun evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: کوبه تو سارادیل می بوده ده مسجد اقصا قدس دیم یاشاسن قدس دیم
1: آفرین اولاد görür görmez anladın nerede olduğumuzu
0: Anlamaz mıyım dede? Buranın maketini yapmıştık seninle. Ne kadar da görmek istemiştim. Şükürler olsun.
1: Şükürler olsun.
0: Kudüs! Seni görmeye geldik. Kutsal şehir.
1: Kudüs, Arapça'da kutsal demek zaten evlat.
0: Çok mantıklı. Seni görmeye geldik Kudüs. Allah'ın selamı üzerine olsun.
1: Bu mübarek topraklara ayak basmadan evvel etrafını bir gezelim seninle.
0: Evet, daha heyecanlı olur.
1: Kudüs şehri fethedildiğinde etrafı surlarla çevriliyor ve şehre giriş için kapılar inşa ediliyor. Burası şehri kuran Davud Aleyhisselam adıyla anılan Nebi Davud Kapısı. Burası El Halili Kapısı evlat. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'ü fethedince oğlu Kanuni Sultan Süleyman surları ve bütün kapıları yeniden inşa ettiriyor. Bugünkü yapı onun zamanından kalma. Bir tek yeni kapı diye anılan bu kapı Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştı.
0: Dedelerim Kudüs'e çok iyi bakmış. Gurur duydum dede.
1: Ecdat kutsal topraklara, hatta oralara götüren yollara bile sahip çekmiş. İhya etmiştir evlat. Ben de gurur duyuyorum. Burası da Şam kapısı.
0: Muhteşem!
1: Öyle. Şehre bu kapıdan gireceğiz. Haydi bismillah.
0: Bismillah. Mescid-i Aksa'yı gördüğüme inanamıyorum. Muhteşem.
1: Mescid-i Aksa ilk olarak bu toprakları fetheden Hazreti Davud'un oğlu Hazreti Süleyman tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Ne zaman?
1: Bundan neredeyse 3000 sene evvel.
0: 3000 sene mi? Aman Allah'ım.
1: Bu şehir binlerce yıldır müminlerin kutsal toprakları olmuştur evlat.
0: Şehrin çok sevildiği belli dede. Her tarafını duvarlarla çevirmişler.
1: Evet Çelebi. Eskiden insanlar şehirleri korumak için etrafını surlarla çevirirdi. Hazreti Süleyman da Mescid-i Aksa'yı ve sarayını inşa ettikten sonra şehrin etrafını surlarla çeviriyor.
0: Peygamberimizin miracı burada olmuştu değil mi dede?
1: Evet evladım.
2: Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Kur'an'da İsra suresinde anlatıldığı gibi bir gece Mescid-i Haram'dan...
0: Yani Kabe'den?
1: Evet, Kabe'den buraya, Mescid-i Aksa'ya getirilmiş ve Miraç mucizesi burada gerçekleşmiştir. Bugün Kabe'ye çevresiyle birlikte Mescid-i Haram denildiği gibi Mescid-i Aksa'ya da çevresiyle birlikte Harem-i Şerif denilmektedir. Burası kıble Mescid-i Evlat. Rivayete göre kıble yönünde olduğu için bu adı almıştır.
0: Mantıklı. Kubbe ne kadar da güzel. Peki dede, muallak taşı nerede? Onu da görecek miyiz?
2: Muallak taşı, yani asılı taşı diyorsun.
0: Evet evet, hani boşlukta asılı gibi duran.
1: Şimdi onu görmeye gidiyoruz evlat.
0: Kubbesi, şekli, ne kadar değişik bir cami bu dede.
1: Haklısın evlat, İslam tarihinde yapılmış ilk kubbeli eserlerden biridir Kubbetü's-Sahra. Sekizgen planı, altın rengi kubbesi ve muhteşem çinileriyle dünyanın en güzel yapılarından biri.
0: Bu camiyi kim yaptırmış peki?
1: Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettikten sonra buraya bir mescit yaptırır. Kubbetü's-Sahra o mescidin yerine yapıldığı için Ömer Camii olarak da bilinir.
0: İşte bu taş.
2: Rivayetlerden birine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göğe yükselmeden önce bu kayanın boşlukta asılı durduğuna, Kubbetü's-Sahra'nın isminin de Sahra denilen bu kayadan aldığına inanılıyormuş.
0: Peki neden etrafını çevirmişler dede?
1: Elbette korumak için evladım.
0: Yahu.

0: Hoşça kal Kutsal Kudüs. Hoşça kal.
1: Yine geliriz evlat, merak etme.
0: Gelir miyiz sahiden?
1: Allah'ın izniyle geliriz evlat. Kudüs benim de her vakit rüyalarımı süsler.
0: Tekrar görüşünceye kadar rüyalarıma beklerim güzel Kudüs.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam

0: tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Koko! Ko! Ko!
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: İşte bu kadar daha lazım.
3: Ama burada hiç para yok ki.
2: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
3: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Nasıl istersen izniyle sultan.

0: Ha, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız.

0: kartoffel bisschen Lückebus.
1: Hop, geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz.
0: Dil geliyor.
1: Nil, yavaş yavaş ya abicim.
0: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
0: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
0: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
1: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
1: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
0: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
0: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
1: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
0: Nil uyuyor.

0: öğrenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
1: Hepsini mi?
0: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
0: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: bakın ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha!
0: Bak, ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum.

0: Nil yeter. Bak işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oradan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki, öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveri.
0: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
0: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülünü oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahulazim. Ne güzel okudun be biraderim. Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah...

0: onu hakkıyla bilir. Semira!
1: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
0: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
1: Al benden de o kadar.
0: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
1: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
0: Peki onu nasıl yapacağız?
1: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
0: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
1: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
1: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
0: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
1: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
1: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
0: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
0: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
0: İşte bu.
1: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
0: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
1: Kovalamasaydın sen de.
0: Eğlendik ama.
1: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
1: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
0: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
0: Peki yetecek mi bu para?
1: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
0: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
1: Ha? Müdürüm ne ya?
0: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
1: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
0: Gidelim de ne yapacağız?
1: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
0: O ne ya?
1: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
0: Nasıl yani?
1: Of, para verecekler işte.
0: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
0: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
0: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
1: Heh, o.
2: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama.
2: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
3: çokmuş Fatma abla ya.
1: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
1: Hallettim bile. Bizim saf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
1: Teşekkür ederim canım.
3: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
1: Aa, o nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
1: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Sen satmaya karar verince...
1: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
3: Doğru aslında.
1: Hele ki söz konusu Semire olunca.
3: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
1: Eline sağlık Zehracığım.
3: Aman!
1: Orhan abi de geldi.
3: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
1: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
3: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
1: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
3: Hadi.
0: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
0: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
0: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver. O da Semira'ya ulaştırsın.
0: Tamam hocam.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
0: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
5: Dinliyorum.
0: Semira'ya göndermek için para getirdik. Diğer zarflar?
5: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
0: Çok güzel haber bu.
5: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
0: Bitim bitme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
5: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
0: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
5: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
4: Amin.
5: Şimdi...
0: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
5: Güzel fikir.
0: Evet ya.
5: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
0: Tamam Hakkı Baba.
6: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: E ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: E şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim.

0: ajunare.
1: Kaju ortalarda yok. Ona ulaşamıyorum. Belki evindedir. Kaju! Kaju dostum neredesin? Bu bir harita. Öğretmen hanımdan fikir alsam iyi olacak.
2: İncilerim, ondan geriye doğru saymayı öğrendiniz. Tekrar etmek isteyen var mı?
3: Ben öğretmenim.
2: Say bakalım güçlü.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Zil çaldı. Teneffüs vakti.
1: Öğretmen hanım, acil bir durum var.
5: Yengeç, tıpkı şey gibi olmuşsun.
4: Dedektif gibi. Yoksa artık dedektif misin?
1: Bugün dedektif olmam gerekiyor. Çok gizemli bir olay üstündeyim. Kaju ortalarda yok.
2: Nasıl yani?
1: Dün akşam birlikte kamp yapacaktık. Aradım ama ulaşamadım. Sonra evine gittim. Her yerde onu aradım ama yok.
2: Polis Kaju'nun telefonu sürekli açıktır. Bir de ben arayayım. Haklısın yengeç. Kaju'ya ulaşılamıyor. Bu işte gerçekten bir gariplik var.
4: Ama nereye gitmiş olabilir ki?
6: Buldum. Polis Kaju'yu arayalım. O kayıpları hemen bulur.
4: Puf! Kayıp olan zaten Kaju.
6: Haklısın.
1: Merak etmeyin. Dedektif yengeç olarak izleri takip ettim ve kapısında bu haritayı buldum.
5: Yani ne demek istiyorsun yengeç?
1: Resimdeki mağaraya iyi bakın.
2: Mercan mağarası.
1: Yengeç, dedektif hislerim Kaju'nun bu haritayı bıraktığını söylüyor. Ancak bu iş için yardıma ihtiyacım var.
2: İncilerim ve ben sana yardım edeceğiz yengeç. Polis Kaju hepimiz için çok değerli.
1: O zaman dedektif ekibi olarak göreve başlıyoruz. Rotamız Mercan mağarası. Mağaradan içeriye 10 yüzgeç atacağız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Durun! 10 yüzgeç attık.
2: Şu da neyin nesi?
4: İşte tıpkı resimdeki şey.
1: Tabii ya. Bu bir asansör. Hadi. 0'a basıyoruz.
6: Burası çok dar.
2: Sakin ol Puf.
6: Sakin olamam.
1: Tamam. Her şey yengecin kontrolü altında. 10 kat aşağı ineceğiz hem de şarkı söyleyerek.

0: Harita kayaları gösteriyor. 10 tane kaya geçersek haritanın gösterdiği yeri buluruz.
1: İşte dev kayalar burada.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: 10 kaya geçtik. Hani burada kimse yok.
0: Kaju!
3: Kaju, neredesin?
4: Bir ses duyuyorum sanki.
1: Ses şuradan geliyor arkadaşlar.
5: Buradayım arkadaşlar, burada.
1: İşte taşların altından geliyor.
0: Hadi yavru balıklar, taşları kaldıralım.
4: İnanılmaz. Beni nasıl buldunuz arkadaşlar?
0: Kaju, benim muhteşem bir dedektif oluşum her ne kadar etkili olsa da öğretmen hanım ve yavru balıkların yardımı olmadan seni bulamazdık.
3: Yengeç sana ulaşamamış. Biz de bir şeylerin ters gittiğini anladık Kaju. Şükürler olsun iyisin.
4: Bu bölgeden bir yardım çağrısı aldım. Bazı balıklar kaybolmuştu. Yerlerini tespit etmek için tarif ettikleri gibi bir harita çizdim. Ha? Yardım için geldim. Balıkları kurtardım. Aniden hortum çıktı ve yaralandım.
1: Aa, yani haritayı sen mi çizdin Kaju?
4: Evet. Ama ne yazık ki haritayı unutup çıktım. Tam dönecekken daha büyük bir fırtına çıktı. Aman Allah'ım. Sonra taş yığınının altında mahsur kaldım.
3: Neyse ki yengeç haritayı buldu ve izleri takip ettik. Yeniden aramızda olmana çok sevindim Kaju.
4: Kayıpları genelde ben bulurum. Polis Kaju kaybolduğunda dostları da onu bulur. Teşekkürler arkadaşlar.
2: Rica ederiz.
4: Yengeç, sen de artık bir dedektifsin sanırım.
1: Sadece bugünlük dedektif.
0: Yani kıskacımdan her iş gelir de benim. Tabii başka işler de denemek lazım.
2: Annem bilgi var. Ha? Ha?
6: İşte o gün geldi. Acaba ne yapsam, ne yapsam?
3: İncilerim, hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
3: Bugün epey heyecanlı görünüyorsunuz.
1: Çok, hem de bugün.
7: Annelerimiz için hediye hazırlayacağız.
3: Annelerimiz bizim hayatımızda büyük öneme sahiptir incilerim. Anneler yavrularını koşulsuz sever.
4: Canım annem benim.
8: Ama annelerimiz için nasıl bir hediye hazırlayacağız ki?
3: Onlar için en güzel hediye sizlersiniz. Ama biraz düşünelim bakalım. Buldum. Onlar için şarkı yapabiliriz ve sahnede sergileriz.
7: Yaşasın!
1: Bu çok özel bir şarkı olmalı.
6: Ama nasıl?
3: Hadi herkes annesiyle ilgili bir anısını paylaşsın. Bu bize bir fikir verebilir.
8: Annem benim. Doktor gibidir. Geçenlerde ateşlenip hastalandım. Sabaha kadar başımda bekledi. Ah ah, ben uyumadan uyumadı.
1: Geçenlerde bir koku aldım. Nefis bir koku. Masanın üzerine bir baktım. Annem en sevdiğim pastayı yapmış. Usta bir aşçı gibidir annem. Elinden her iş gelir.
6: En sevdiğim oyuncağım ayıcık Tontik. Geçenlerde kolu yırtılmıştı. Annem tıpkı bir terzi gibi onu dikmişti. Canım annem benim.
7: Geçenlerde en sevdiğim tokayı kaybettim. Annem kesinlikle bir dedektif. Her yerde aradım.

0: Sonra annem onu bulup masamın üzerine koymuştu. Bütün her şeyin yerini nasıl biliyor hiç anlamıyorum. Canım annem benim.
1: Annem tam bir arkadaş bence. Geçenlerde canım çok sıkkındı. Sonra annem beni eğlendirmek için bana şarkılar söyledi. Masallar anlattı. Kıkır kıkır güldüğümü hatırlıyorum. Üzüntüm uçup gitmişti.
2: Bu anlattıklarınız çok güzel anılar incilerim. Bence şarkımızı hazırlamanın vakti geldi. Hadi bakalım prova yapacağız. Herkes sahneye.
3: Sahne mi dediniz? Bayılırım sahnelere.
2: Evet yengeç. Bugün annelerimize hediye hazırlama günümüz. Ve biz de onlar için bir şarkı yapmaya karar verdik. Sahnede prova yapacağız.
3: Annem çok özledim çok.
4: Yengeç sen de seyirci olur musun?
3: Seyirci olmak mı? Bu işte tam bana göre.
2: Hadi bakalım incilerim. Prova vakti. Yengeç neden ağlıyorsun? Daha şarkıya başlamadılar.
3: Engel olamıyorum öğretmen hanım. Engel olamıyorum. Bu sert yengeç kabuğumun altında duygu yüklü bir kalbim var.
0: Şaşkınım. Bu nasıl olabilir? Birisi var. Her şeyi nasıl bilebilir? Atan minik kalbimle onun kalbi nasıl birlikte atabilir?
5: Şaşkınım bu nasıl olabilir? Kırılan ne varsa onarabilir. Koşulsuz nasıl da sevebilir. Süper bir kahraman gibidir.
1: Şaşkınım, o en iyi dost olur. Üzülsem hemen bir yol bulur. Gülersem benden çok güler. Nereden geliyor bu kocaman sevgiler?
4: Şaşkınım, yorulmak bilmiyor. Enerjisi nereden geliyor? Ben uyumadan dinlenmiyor. Ninnileri rüyalarıma renk katıyor.
6: Şaşkınım, hasta olsam iyileştirir. Terlesem hemen yetişir. Ateşlensem benimle dertlenir. O nasıl bu kadar sevebilir?

0: Şiirler ve şarkılar. İşte hazırsınız incilerim. Akşama annelerinizi buraya davet edelim ve gösterinizi sergileyin. Harikaydınız.
1: Yaşasın!
2: Anne, seni çok seviyorum. Diyorum ki bu gece bana ninni mi okusan? Kocaman yengeç oldum biliyorum ama yine de ninni dinlemek istiyorum. Çok şükür, iyi ki annemsin anne.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ya Bera?
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: yandan da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi.

0: babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla, "Hemen getiriyorum." diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
2: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.

0: bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben.
1: Be.
0: Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak.

0: Sen de güldün bana.
1: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
1: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
1: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
1: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
1: Yoo, kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
1: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
1: Peki ama unutma, güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
1: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
1: Hay Allah'ım.

0: kız keçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var bilsen.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
2: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Bye.
1: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
2: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
3: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
2: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
1: Tabii canım. Karagöz'e ne olacak?
3: İnşallah.
2: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
3: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
1: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
2: Yaparım tabii. İzleyin. Vay.
3: Aman dikkat.
2: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
3: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
2: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam da.
3: Neydi o bugünkü halin?
2: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
3: Yahu böyle.

0: Kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
0: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değil.

0: Yerimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım, keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
1: Ha, ben buldum.
0: Yemin et.
1: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
0: Evet, ne olmuş?
1: İşte bu bir meziyet.
0: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
1: Kara gözüm. Herkes kilim dokuyabilir mi?
0: Dokuyamaz mı?
1: E dokuyamaz tabii.
0: Yani benim de mi bir meziyetim var artık?
1: Elbette.
0: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama kara göz gibi kilim de dokuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
1: Dur artık, dur tamam.
0: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
1: Bak ne yapalım?
0: Ne yapalım?
1: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
0: Tamam be, getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
2: Aman, ne kadar güzel bir kilim.
3: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
0: Aman, iltifat ediyorsunuz.
1: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
0: Amanın, olur.
1: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
0: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
1: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
4: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
0: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman, aman, aman.

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan Aklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyat.

0: var.
1: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ha? Ne? Oo! Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
3: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
4: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister. Aha.
2: Hadi o zaman.
5: Yumurcalı!
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
3: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
6: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
3: Elma var ama gelmene gerek yok.
6: O ne demek?
3: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
6: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
3: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, bir kilo elma tart.
0: Hemen tartıyorum.
3: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.
3: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
6: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
3: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
6: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
3: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah!
7: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
8: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
7: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
3: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
7: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
7: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
3: Ben götürürüm anneme.
7: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
7: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
1: Ben götürürüm.
7: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
11: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
7: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
8: Emin misin? Çilek olmasın o.
7: Eminim. Sen devam et.
8: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
1: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
3: Annem de sarımsak istememiş.
8: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
1: Ne?
8: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
3: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
8: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim.
4: Ay, ay.
8: Tutmayın beni.
4: Ay, ay. Olmaz Aziz.
2: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
3: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
2: Güçlerimizi birleştirelim.
3: Birlikte hareket edelim.
4: Nasıl?
2: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
8: Şimdi ne olacak?
2: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
8: Masa başı işlere bayılıyorum.
2: Önder sen de ürünleri tart.
4: Tartı işi benden sorulur.
2: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
5: Derhal.
2: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba?
1: Evet, ne dersin koca baba?
2: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
0: Ne oynayacağız baba?
2: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
1: Neymiş bakalım?
2: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
2: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
2: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır.
1: Yani hayır.
2: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
2: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
2: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
1: Yaşasın. Oturan adam.
0: Hayır.
2: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
2: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
2: Ne buldun?
0: Hasta adam o.
1: Oyna falan yapalım hasta adam.
2: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
2: Yavrum gelin çocuğum.
3: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
2: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
2: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
2: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
2: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
2: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
2: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren, hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
1: Biraz gıdıklanacaksın baba.
3: Gıdıklandım ama Emel.
4: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah, sonra bize emanet anne.
1: Siz biraz uzanın.
2: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Dıt dıt pıt. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
5: Tedavimiz uzun sürecek.
3: Tedavi mi?
0: Evet.
5: Aman Allah'ım.
2: Ne oldu? Ne var?
0: Yüz derece.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz.
1: Peçete yazman lazım.
2: Reçete o, reçete.
1: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
0: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
2: Su mu?
1: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
0: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
2: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
0: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
2: Daha

0: hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
1: Mikrop kaçmış vücudunuza.
0: Nasıl oldu acaba?
1: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
0: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
1: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart. Hı?
0: Karga sesi mi o?
1: Evet. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
0: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
1: Şimdi.
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Kış,
2: Allah.
1: Kış. Git buradan. Hadi uç bakalım. Gel. Hop.
2: Abla.
1: Hep de inanıyorsun.
2: İnanırım tabii.
1: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
2: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
1: Kaş.
0: Ablamı aradın mı Emel?
3: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
0: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
1: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar. Biri gidiyor, biri geliyor.
0: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
1: Ne yapacağız peki?
0: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
3: Ben yokum canım, kusura bakma.
0: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
1: Baba, sanırım ben de yokum. Ben de.
0: Demek yalnız kaldı mı? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırma.
3: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
1: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Soru şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
3: Hadi başlayalım.
1: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım. Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
3: Acaba kim gelmiş olabilir?
1: Halam!
4: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
3: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
1: Kargaları kovalıyor.
4: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
1: Tamam.
0: Abla, hoş geldin.
4: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
0: Ah, bu da ne?
5: Sürpriz.
4: Seni emekli etmeye karar verdik.
3: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
3: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Oo, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak.
2: İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
1: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
2: Tabii tabii, senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
1: Verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam, artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
1: Yo,
3: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
1: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
1: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Pe.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Bunu da böyle. Yok yok. Bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy! Ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Bizde de öğren uşağım.
4: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
4: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır gösteriyorum.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
4: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula verelim uşaklara uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
4: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
5: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
4: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkar. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur, ben yapacağımı bilirim.

0: bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13...
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: Abir.
1: Aynen.
0: Bu.
2: Yeah.

Nice!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane. Çizip anlat bana hikaye. Çizgili film bir tane. Dede biz geldik köyümüze. Ayla ve Bera.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kır havası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda.

0: Özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
1: Mert abi.
2: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: آروم، تم تم.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
2: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
0: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi Temtem. Hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.

0: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
1: Ama burada isteyebileceği her şey var.
0: Yine de bülbül kafeste mutlu.

olmak herkesi mutlu eder. Bülbül'ü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber

kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
2: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım, ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
2: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
2: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
2: Sen çekin falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 1, oradan da 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuz eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
1: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
0: Tamam şef.
1: Ay, sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
0: Harika. harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
1: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
0: Anlaştık şef.
1: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
0: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
1: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
0: Bir ay mı?
2: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
0: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
1: Sakın! Olmaz canım.
0: Neden?
1: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
0: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
0: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Hoşça kalın yavrularım.

0: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
1: O zaman yine gelir misin yardıma?
0: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Made in.
1: Bu tam benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu.
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
0: Neyse devam edelim. Evet benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
0: Haberci iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor öyle değil mi?
2: Tilki!
0: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim!
0: Bu resim değil haberci. Res, hatta re, hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte inceleyelim.

0: Incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
1: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
0: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
0: Fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
0: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Şey, ben söyleyecektim.
0: Hay geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
2: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
1: Geliyor!
0: Taş!
1: Dikkat!
0: Gelebilirsin! Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
2: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
2: Ya da...
0: Her ikisi.
1: Nasıl ya?
0: Anlasanıza bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
3: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör, nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak, izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukos tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
3: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
3: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif, yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
2: Bunları zaten söylemiştiniz.
3: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
2: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
2: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
2: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
2: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
3: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
3: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
1: İyi bari.
3: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet. Neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Evet. Harika fikir.
3: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
3: Çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
3: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
3: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
1: Olur ama bir şartla.
3: Şart mı? Neymiş şartı?
1: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Güne.
1: Ses. Miki. Ses. Ses deneme. Ses. Ses. Ses. Ah. Çarşamba. Perşembe. Cuma.
2: Tamam Meto, çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: Evet, hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

bir performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma etleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte geliyorum. Destur.

0: yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müçtebi abi,
2: dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müçtebi abi.
2: İyi misin Müçtebi abi?
1: Verilmiş sana kan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet, ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: da ona göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçaları da başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Bütün o seleler, gidonları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

Hah, işte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba? Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Bu harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim, tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: Murcanı.
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor?
1: Çok duygulandım. Annem.
0: Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi, ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah. Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu. Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken. Kara! Kara! Orada mısın? Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı...

Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Ah, sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim. Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Salih mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: The Minbar, which is the raised platform from which an imam addresses the congregation, is located to the right of the mihrab.
0: Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz?
3: Aleyküm selam. Bayram Hoca'yı dinliyoruz.
2: Mihrab is a semicircular niche in the wall of a mosque that indicates the Qibla. That is the direction of the Kaaba in Mecca and the hence the direction that Muslims should face when praying.
0: Dinliyoruz ama anlamıyoruz. İngilizce konuşuyor da ondan.
4: Yo, ben de diyorum neden anlamıyorum.
5: Altyazı seçeneği olsa hemen anlardık.
0: O da bir gün olacak. İnanıyorum kardeşim.
6: Thank you. Have a nice day.
2: You are welcome. Good day.
0: İngilizcen süper hocam.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Altyazı olmadığı için anlamadık hocam.
5: Ne anlattınız hocam? Merak ettik.
2: Gelin size de anlatayım o zaman. Burayı biliyorsunuz.
0: Evet hocam. Siz bize namaz kıldırırken burada duruyorsunuz.
2: Evet. İmamların cemaate namaz kıldırdıkları zeminden biraz yüksek ve girintili bu yere mihrap deniyor.
3: Aa, dediğiniz her şeyi biliyordum ama adının mihrap olduğunu bilmiyordum hocam.
2: Söyleyin bakalım hangi günler beni burada görüyorsunuz?
0: Cuma günleri hocam.
2: Aferin Galip. Cuma günleri cuma namazında hutbeyi okumak için çıktığımız bu merdivenli yapıya minber denir. Şurası da birazdan vaaz edeceğim kürsü. Hocalar cemaate vaaz edeceklerinde buraya çıkıp oturur. Böylece herkes onları rahatça görebilir. Eğer dinlemek isterseniz siz de kürsünün önünde yerinizi alabilirsiniz. Davranışlarımız niyetle ibadete dönüşür. Namaz, oruç, hac, zekat gibi bütün farz ibadetlere niyetle başlanır. Niyet ederken de hep niyet ettim Allah rızası için deriz. Çünkü ibadet yapmaktaki amaçlarımızdan biri ve en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Gösteriş için insanlar desin ya da demesin niyetiyle ibadet edilmez. Yani ibadetin özü niyet, ruhu da samimiyettir.
7: Bu samimiyetin en güzel örneğini Peygamber Efendimiz zamanında görürüz. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bütün ibadetlerinde samimiyete çok önem vermişlerdir. Peygamber Efendimizin mescidinin hemen yanında suffe denen bir bölüm vardı. Burada sadece ilimle uğraşan talebeler bulunurdu. İslam'ın ilk öğretmenleri olacak bu talebeleri halk çok sever ve ellerinden geldiğince onlara yardımcı olmak isterdi. Öğrencilere yapmak istedikleri gıda yardımlarını kimseye görünmeden suffenin duvarına asıp uzaklaşırlardı. Suffe öğrencileri kim olduğunu bilmedikleri ikram sahibine dua eder, sonra da afiyetle yerlerdi.
0: Hey! Mustafa! Bulamadın mı hala?
4: Yok maalesef.
0: Selim çok uzaklarda olduğuna göre bulmuştur.
4: Ha?
0: Proje diyorum. Hani kulüp çalışması için.
4: Düşünüyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor.
5: Sen bu kadar rahat olduğuna göre buldun galiba.
0: Tam üstüne bastın. Bu kardeşiniz sizi kurtaracak. Fikirde Galip, projede mülayim. İşte karşınızda Galip mülayim.
4: Reklamlar bitince haber verin arkadaşlar.
5: Bazen diyorum kumandası olsa da reklama girince kanalı değiştirsek.
0: Ama benden vazgeçemiyorsunuz değil mi? Şimdi beni iyi dinleyin. Demin vaazda Bayram Hoca'nın anlattığı çanta. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim.
5: Gerçekten güzel oldular.

0: Hadi Bayram Hoca'ya gösterelim.
1: Selamun aleyküm hocam.
2: Aleyküm selam gençler.
0: Bu kocaman bidonda ne hocam?
2: İşte bu.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Kullanılmış yağları geri dönüştürmek için değil mi hocam?
2: Evet, aynen öyle. Mahallemizde artık atık yağları çöpe ya da lavaboya dökmek yok. Geri dönüşüm için bu bidonlarda toplayıp yetkililere teslim edeceğiz.
0: Ama hocam proje işine siz bizden önce başlamışsınız.
2: Ne projesi Salih?
0: İyilik.
1: Bu doğaya ve geleceğe yapılan bir iyilik hocam. Çok güzel fikir. İsrafa galip, doğaya mülayim insanlar olmak lazım değil mi hocam?
2: Aynen öyle Galipçiğim. Dünyayı ve insanlığı iyilik kurtaracak. Siz beni mi arıyordunuz?
0: Evet hocam, biraz oturalım mı?
1: Hocam, demin vaazda bahsettiğiniz askıya asılan iyilik çantaları proje ödevimiz için çok süper bir fikir verdi bize.
2: Böyle dikkatle dinlemeniz çok iyi. Askıda iyilik projelerinin kökü ta asr-ı saadete dayanıyor. Göstermeden iyilik yapmak biz Müslümanların her zaman alışkanlığı olmuş hamdolsun.
1: Başka örnekler de var mı yani?
2: Olmaz mı? Mesela sadaka taşı. Hiç duydunuz mu?
3: Hayır.
2: Durun hemen resmini göstereyim. Eskiden veren el ile alan el birbirini görmesin diye cami bahçelerine böyle taşlar dikilirdi. İhtiyaç sahiplerine, onları incitmeden yardım etmek isteyenler taşın üzerine para bırakır, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadar parayı oradan alırdı.
1: Bu da süpermiş. Alan da mutlu oluyor, veren de.
2: Siz nasıl bir iyilik çalışması düşündünüz?
0: Biraz kopya çekmiş gibi olduk ama Allah kabul etsin.
1: İyilik çantaları yaptık hocam. Kitap, kırtasiye ve oyuncak yardımı için çantaları asacağız. İhtiyacı olanlar alacak, vermek isteyenler de çantalara bırakacak.
0: Alan da mutlu olacak, veren de.
2: O zaman ilk bağış benden. Elimde harika kitaplar var.
1: İnşallah faydalı olur hocam.
2: Olmaz olur mu? Ne demiş atalarımız? Niyet hayır, akıbet hayır.
1: Hocam, bu atalarımız da hep güzel şeyler söylüyor ha. Hepsini tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum.
2: İlahi çocuklar.

0: korkuyor musun?
1: Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu. Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, tik.
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat!

0: küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş, yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: köpeğe neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
1: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
1: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
1: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
3: Çetrefilli?
1: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Al bakalım. Bu da sonuncusu.
1: Sonunda bitti.
0: Hayırdır baba? O mektup da nereden çıktı?
2: Bilmiyorum kızım. Namazımı kılarken biri kapının altından attı.
0: Allah Allah. Ne yazıyor?
2: Bir takım sorular sormuş.
1: Ne sormuş Agah dede?
2: Dikkat balonuna binmek için ne kadar para biriktirmeliyim?
1: Dikkat balonuna binmek için para biriktirmene gerek yok. Başka ne sormuş?
2: İki kişi binersek indirim olur mu?
1: Olmaz, çünkü bedavadan daha aşağı indiremeyiz. Başka ne sormuş?
2: Ha, balona tekerlekli sandalyeyle binilebilir mi?
1: Binilebilir mi Sema abla?
0: Elbette Elifciğim. Engelli rampamız mevcut.
1: Yaşasın. O halde bu mektubun sahibi gelip dikkat balonuna binebilir.
2: İyi ama mektubun sahibine cevapları nasıl ileteceğiz? Ne kimin verdiğini biliyoruz, ne de adres var üzerinde.
1: Buldum.
0: Öyle mi? Nasıl?
1: Bir keresinde bir çizgi filmde izlemiştim.

0: yaklaşıyor. Hazır. Çek baba.
1: Dur bakalım arkadaşım.
0: Alın bakalım. Mis gibi ev yapımı erik suyu.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Ah, demek uzakta bir köyde çobansın ha Fikret.
2: Evet. Buraya koyunlarımızı satmak için geldik. Sonra dikkat bolonunuzu gördüm ve binmeyi çok istedim.
1: Ama senin tekerlekli sandalyen yok ki. Neden öyle sordun?
2: Arkadaşım var Suna. O gökyüzünü çok seviyor. Kuşlar gibi uçabilsem keşke diyor. Ben de düşündüm ki...
3: Anlaşıldı Fikret. Dikkat balonunun kapıları herkese açıktır evladım. Arkadaşın Suna ile birlikte ne zaman isterseniz gelip binebilirsiniz.
2: Gelip mi?
0: Ne oldu Fikret?
2: Suna'yı buraya getirmem imkansız. Ben balon uçtuğu için oraya gidebiliriz sanmıştım.

0: Fikret. Seninle beraber gidip Sunay'ı alıp buraya getirsek, balona bindirsek. Sonra sizi geri götürüp köyünüze bıraksak. Sunan'ın ailesi buna izin verir mi?
1: Verir Agah dedi. Yanında ben olursam her yere gitmesine izin verirler. Bana çok güveniyorlar.
0: Tamam o halde. Sema, şoför Kamil abini arar mısın lütfen? Arabasını alsın gelsin. Sunay'ı almaya gidiyoruz.
2: Yaşasın. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, araba gelecek. Hop hop hop, Sunay'ı alacak. Şop şop şop, buraya getirecek.

0: Evet. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı.
1: Yaşasın!
2: Evet. Dışarıdaki harika manzarayı izlerken bir yandan da Agah dedenizin anlattığı hikayeyi dinleyin arkadaşlar.
3: Ödül kazanmak istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.
0: Evet. O halde başlayalım hikayemize. Bu hikayemiz bir dostluk hikayesi. Bir zamanlar şehirlerin birinde yoksul mu yoksul bir adam yaşarmış. Bu adam kimsesizmiş. Evi barkı yokmuş. Günlük işler yapar, karnını doyurur, parklarda, bahçelerde uyurmuş.
2: Kimseciği olmayan bu adam bir gün bir okulun önünden geçerken maç yapan çocukları görmüş. İlgiyle onları izlemeye başlamış.
0: Derken oyun oynayan arkadaşlarını oturduğu yerden mutsuzca izleyen bir çocuk olduğunu fark etmiş. Merak edip hemen, "Merhaba ufaklık, sen neden arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun?" diye sormuş.
4: Benim futbol ayakkabılarım yok. O yüzden beni oynatmıyorlar.
0: Demiş. Adam bu cevaba çok üzülmüş. Çocuğun gerçeğini öğrenmek için sormuş. Peki neden evde unuttun ayakkabılarını?
4: Unutmadım. Yok ki benim ayakkabım.
0: Demiş üzülerek. Adam durumu anlamış. Bu çocuğa yardımcı olmak istemiş. Gitmiş bir ayakkabı mağazasına ve...
2: Selamun aleyküm. Lütfen bana iş verin. Temizlik yaparım, ayakkabı satarım. Ne iş olursa yaparım. Yeter ki bir futbol ayakkabısı kazanacak iş verin bana.
0: Demiş. Ayakkabıcı iyi bir insanmış. Adamın bir derdi olduğunu anlamış. Onunla oturmuş, sohbet etmiş. Her şeyi öğrenmiş. Adama kırmızı bir futbol ayakkabısı vermiş. Götür bunu o çocuğa ver. Ama çok oyalanmadan gel demiş. Adam anlamamış. Neden geri gelmem gerekiyor diye sormuş. Ayakkabıcı da ona. Unuttun mu? Burada işe girdin. Bundan böyle her sabah gelir, dükkan açar, sonra da bana yardım edersin demiş. Küçük bir çocuğa iyilik yapmak için yola çıkan adam iyilik bulmuş. İş sahibi olmuş. Çalışmış, kazanmış, yeni arkadaşlar edinmiş, mutlu bir ömür sürmüş.
1: Ne kadar güzel.
2: Güzel mi? Sevdin mi?
1: Evet, çok.
0: Peki, o halde geçelim yarışmaya. Bu adam iş bulmadan önce karnını doyurmak için ne yapıyordu?
1: Günlük işler.
0: Aferin Fikret, hiç düşünmedim bile.
1: Ben biraz dikkatliyimdir Agah dedi.
0: Aferin sana. O halde ikinci soru geliyor. Bu adam ayakkabısı olmayan çocuğu nerede görmüştü?
1: Neredeydi ya? Ders dinlenilen yerin adı neydi?
5: Okulun bahçesinde.
1: Evet, Suna bildi.
0: Evet, bir oldu sonuç. O halde yeni sorunuz geliyor. Çocuk ayakkabılarını neden evde unutmuştu?
5: Evde unutmamıştı ki Agah dedi. Ayakkabısı yoktu çocuğun.
2: Tebrikler Suna. 2-1 öne geçtin.
0: O halde son soru geliyor. Ayakkabıcı adama ne renk bir ayakkabı vermişti?
1: Soru muydu?

0: değildi. Mavi değildi. Turuncu da değildi. Kiraz ne renk oluyordu?
1: Kırmızı.
2: Evet, doğru. Tebrikler Suna. Yarışmamızı sen kazandın.
3: Ama üzülme Fikret. Sen de güzel manzaranın tadını çıkarttın. Ve bizden bir rozet kazanarak dikkat balonunun üyesi oldun.
0: Yaşasın. Çok teşekkürler.
4: Dur bakalım Fikret. Agah dedenin anlattığı hikayede iyiliğe vesile olan adamın ödüllendirildiği gibi sen de bir ödülü hak ettin.
0: Neden?
2: İyiliğe vesile olmak da en az iyilik yapmak kadar kıymetlidir de ondan.
4: Senin sayende Sunay'la tanıştık. Onu dikkat balonunda ağırladık. Bütün bunlar bizi çok mutlu etti.
2: Peygamberimiz, hayır yapılmasına vesile olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. İnşallah sen de bu güzel gönlün kadar güzel bir ömür yaşarsın. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar çocuklar. Kamil abiniz sizi evinize kadar götürecek.
0: Allah sizden razı olsun Agah dede. Çok teşekkür ederiz her şey için.
2: Biz teşekkür ederiz canlarım. Bizi unutmayın olur mu?
0: Unutur muyuz hiç?
4: Al bakalım Fikret. Burada benim telefon numaram yazılı. Ne zaman istersen, ne için istersen arayabilirsin.
0: Çok teşekkürler.
2: Ne güzel bir gündü. Çok şükür. Kazasız belasız atlattık. Ama tadı damağımda kaldı.
3: Benim de. Çok sevdim Fikret ve Sunay'ı.
4: Alın benden de o kadar.
2: Sema, kızım. Biz bugün bir şeyi eksik mi yaptık?
4: Ne gibi baba?
2: Bilmem. Sanki bir şey eksikti bugün.
4: Yok. Çocukları aldık. Balona bindik. Hikaye anlattık. Soru sorduk. Maketleri verdik, rozetleri verdik.
2: Evet, böyle söyleyince her şeyi taslamam. Ama bir şey eksikti sanki. Allah iyiliğini versin Allı Turna. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Ben de bir şey eksik, bir şey eksik diyorum.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

lanet çocukta.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Teşekkürler Asya.
1: Önemli değil. Ama ne oldu sana?
0: Ayakkabımı giyerken birden dengemi kaybettim. Ayakkabıyı da bırakamadım.
1: Ay, özür dilerim ama çok komikti. Oy oy oy oy oy oy oy.
0: Hakikaten komikti. Peki dengemi kaybetmemek için ne yapmalıyım?
1: Bir düşünelim. Ayakkabıyı yere sabitleyelim.
0: Nasıl?
1: Bilmem. Belki yapıştırırız.
0: Hadi canım, geri nasıl sökeceğiz?
1: Doğru. Öyleyse... İşte bu.
0: Ne buldum?
1: Ayakkabıyı birisi tutacak, sen giyeceksin.
0: Of, Asya ya. Her zaman yanımda biri olmayabilir.
1: O da doğru.
0: Galiba bu işi çözemeyeceğiz. Hayatım boyunca ayakkabı giyerken düşeceğim.
1: Yapma. Hemen ümitsizliğe kapılma. Buluruz bir çözüm.
0: Ama nasıl?
1: Buldum. Temel amca.
0: O mu tutacak ayakkabıyı?
1: Hayır.
0: Yere mi yapıştıracak?
1: Hayır.
0: Öyleyse ne?
1: Ona soracağız tabii ki.
0: Olabilir.
2: Sormanıza gerek yok çocuklar. Ta evden gördüm olanı biteni. Oy oy oy sesleri tüm denizde yankılanıyordu.
1: Peki bunun çözümü nedir Temel amca?
0: Evet, nedir? Hayatım boyunca düşmek istemiyorum.
2: Düşmeyeceksin Eymen, korkma.
0: Nasıl?
2: Aslında bunun çözümü gayet basit.
0: Nedir?
2: Eğer ayakkabılarını oturarak giyersen düşmezsin. Hem Peygamber Efendimiz de ayakkabılarımızı giyerken oturmayı tavsiye etmiş.
0: Doğru. Ben bunu hiç düşünemedim.
2: Denemek ister misin?
0: Elbette.
2: Gördün mü? Bu kadar basit.
0: Süper.
1: Artık korkmana gerek yok Eymen.
2: Neyden korkuyordu ki?
1: Yaşlanıp dede olduğunda bile ayakkabı giyerken düşmekten.

0: Hazinova.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Geçmişimden koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyunu oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam. Bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
2: Ben yanıma kimi alsam acaba?
0: Ben.
2: Zeynep'ciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcığım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
2: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
2: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
2: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
7: Hadi gidelim.
5: Hadi Gümbele. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam, gidelim Yusuf.
2: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
2: Doy!
0: Oh!

0: tabii ki. Her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
1: Emin misin dayı?
0: Tabii ki. Sen merak etme.
2: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
1: Sızlanıp durma, az kaldı. İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey, yağmur suyu.
3: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
0: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hmm.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Vay! Aa, dayı! İyi misin?
2: Ay.
0: İşte bu! Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
4: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda. Hı?
4: Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı. Buldum. Gözlüm.
5: İşte bu. Harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Mavi bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?

0: Cevap el. Beş dalım al. Beyinden emim alım.
1: Hı. İyi hadi. Bunu da sen binmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
2: İlk bilmecemizin cevabı...
1: Tabii ki ben.
2: Yağmur.
3: Bildik.
2: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
3: Limon.
2: Limon.
1: Ne?
2: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
2: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa.
1: Ne?
2: Son bilmecemizin cevabı da...
3: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
1: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
2: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
4: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
1: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere. Pek heyecanlı,

0: Hadi bakalım. Her şey hazırsa bir an evvel yola çıkalım.
1: Hazır baba.
0: Hadi o zaman acele edin.
2: Ediyoruz baba.
0: Çabuk çabuk.
3: Abidin, ne bu telaş?
0: Yok telaş falan. Her zamanki gibi oyun öncesi gerginliği.
4: Yok usta. Var bir şey bugün.
0: Allah Allah. Yok gibi ama.
3: Bugün ayrıca bir heyecanlı gibisin.
0: Sahi mi yahu? Bilmem. Bu gideceğimiz köy özel bir köy benim için. Belki de ondandır.
1: Neden özel baba?
0: Ben genç bir tiyatrocuyken ustamla beraber bir turneye çıkmıştık ve bu gideceğimiz köyde oynamıştık. Belki de ondandır.
3: Aa, ne güzel. Bundan bize neden hiç söz etmedin?
0: Bilmem, aklıma gelmedi. Hadi ama acele edin.

0: Selamın aleyküm Murat.
1: Aleyküm selam.
0: Sana verdiğim süre doldu. Verdin mi kararını?
1: Verdim Akif.
0: Aferin. O halde bugün gideriz notere, tarlayı bana devredersin.
1: Hayır Akif. Kararım tarlamı sana vermemek.
0: Öyle mi? Seni mahvederim Murat. Bu tarlayı bana vereceksin.
1: Etme eyleme Akif. Sana verirsem ne yer ne içerim?
0: Bana ne be? Ya tarlanı bana verirsin ya da seni mahvederim.
1: Bu yaptığını tüm köylüye söylerim Akif.
0: Hele bir söyle. Bak o zaman ben köyü senin tepene yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum?

0: Vay be! 20 yıl önce gelmiştim bu köye. Neredeyse aynı duruyor.
1: Anıların mı canlandı?
0: Evet hayatım. Köyün içinde çok güzel bir kahve vardı. Orada oturup çay içmiştik. Duruyor mu acaba?
1: E hadi biz hazırlıkları tamamlayana kadar sen gidip biraz dolaş köyü. Anılarını tazele.
0: Sahi mi? Siz halledebilir misiniz hazırlıkları?
1: Ederiz tabii hayatım. Ne var edemeyecek? Hadi git sen.
0: Tamam hanım. Size kolay gelsin.

0: Allah Allah. Abidin nerede kaldı? Oyun başlamak üzere.
1: Ay, gezmeye daldı herhalde.
0: Abidin yapmaz öyle şey. Bu konuda çok disiplinlidir.
2: Hadi canım, neden başlamıyor oyun?
3: Heybeli tiyatro, daha ne kadar bekleyeceğiz?
0: Seyirci huzursuzlanmaya başladı.
1: Ne yapacağız?

0: biz oyunu başlatalım. Sen etrafa bir göz at, abidine bak, olur mu garip?
1: Tamam Hacer anne.
2: İmzala dedim şunu.
3: Yahu adam deli misin, divane misin? Ne imzası, ne tarlası?
2: Murat, beni delirtme.
3: Ya Murat kim? Abidinim ben, Abidin.
2: Tabii canım. Ben de Altar'ın oğlu Tarkan'ım zaten. Bıyıklarını kestin diye seni tanıyamayacağım mı sandın? O tarlayı bana vereceksin Murat. İmzala şu kağıdı.
3: Hasbinallah. Allah'ım sen bu kuluna akıl nasip et.
1: Usta burada mısın?
4: Ne ustası?
1: Hadi usta, oyun başladı çabuk. Ahali rahatsız olmaya başladı.
4: Dur ya, ne oyunu? Yoksa sen Akif'in adamı mısın?
1: Ne Akif'i usta? Hadi yürü yürü.
0: Daha bekleyecek miyiz?
5: Hadi ama.
0: Çocuklar, ben çıkıp oyunu başlatıyorum. Babanız gelmezse de idare eder, oyunu bitiririz üçümüz, tamam mı?
6: Tamam.

0: mı bıyık taktın baba?
1: Hadi hadi hadi hadi, sonra konuşun bunları. Sahneye hadi, sahneye hadi hadi hadi.
0: Anne babam geldi.
2: Hah, evet değerli izleyicilerimiz. Abidin de geldiğine göre oyunumuzu başlatabiliriz. Hadi Abidin, söz sende. Hadi sen Abidin, açsana oyunu.
3: Abidin kim?
2: Ha? Sen kimsin?
3: Ben Murat.
2: Ne işin var burada?
3: Ne bileyim canım, ben yolumda gidiyordum. Kolumdan tutup buraya getirdiniz.
4: Hadi baba, şakanın sırası değil. Çıkar şu bıyığı da oyunumuz başlasın.
3: Ne yapıyorsun çocuk?
4: Aa, bu bıyık takma değil.
3: Değil tabii, kaç yıldır uzatıyorum. Bana bakın, doğru söyleyin. Size Akif mi gönderdi?
0: Akif kim?
3: Bırakın numarayı. Tarlama el koymak için beni tehdit edip duruyor o Akif. Vermeyeceğim tarlamı.
5: Aa, çiftçi Murat bu.
6: Evet evet o.
5: Akif seni de mi tehdit ediyor? Beni de ediyor. Beni de, beni de. Köylüye söylersen seni mahvederim diyor.
2: Demek herkese aynı numarayı yapıyor.
6: Bizi korkutup sindiriyor. Birlik olmamızı önlüyor.
2: Durun, bu işte bir terslik var. Sabahtan beri kocam ortada yok. Bizim Murat'ı Abidin sandığımız gibi o da Abidin'i Murat sanıp zarar vermiş olmasın.
3: Olabilir. Ondan her şey beklenir.
0: Ne yapacağız anne?
2: Bilmiyorum kızım ama bir an evvel babanızı bulmalıyız.
6: Ben nerede olabileceklerini biliyorum. Kesin eski samanlığa götürmüştür. Hadi yürüyün.
2: Burası mı? Hadi girip Abidin'i kurtaralım.
3: Siz dışarıda kalın bacım. Tehlikeli olabilir. Biz bir girip bakalım.
2: Olmaz öyle şey. Abidin'i kurtarmam lazım.
1: Dur Hacer anne, sen dur. Sen Merve'nin, Sefa'nın yanında dur. Biz bakarız, biz bakarız.
7: Bak, sabrın taştı. Sana son uyarım bu.
8: Kardeşim, bir yanlışlık var diyorum. Tarlam filan yok benim.
7: Demek öyle. Günah benden gitti.
1: Seni ahlaksız, seni. Seni Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz seni.
8: Garip. Oh, Allah'a şükür. Aa, ben.
3: Aa, asıl ben.
8: Bana bak, bıyık bırakmışım.
3: Bana bak, bıyıklarımı kesmişim.
8: Bu nasıl ayna yahu? Otururken ayakta gösteriyor.
3: Bu nasıl ayna ya? Bıyıklıyken bıyıksız gösteriyor.
7: Bırakın beni. Sizi mahvedeceğim. Bırakın.

0: Malları anlatırsın, yürü.
1: Oh, Abidin, Allah'a şükür iyisin.
2: İyiyim hanım, iyiyim. Ama biraz şaşkınım. Murat kardeşimle bu benzerlik beni hayli şaşırttı.
3: Sadece seni mi? Beni de şaşırttı. İnsanlar çift yaratılır derlerdi de inanmazdım.
2: Al benden de o kadar. Hanım, gösteri ne oldu?
3: Biz Hacer bacımla İbiş'le efendisi gibi atıştık sahnede. Seyirci de gülmekten kırıldı.
2: Sadece şaka üzerine mi kuruldu oyun? Bu kıssanın bir hissesi olmadı mı?
3: Olmaz olur mu Abidin kardeşim? Bu oyun sayesinde aç gözde Akif cezasını buldu. Zalim olanın, zulmedenin önünde sonunda yakayı ele vereceğini gösterdi bu oyun.
2: Bundan hala hisse mi olur? Aferin Heybeli Tiyatro'ya. Oyun oynamadan bile dersini verdi.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선이 오르고.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Birazdan sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneanne mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya, tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma baba.
1: Yok aslında.
0: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek çek. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
3: İnsanlığın en büyük problemi mi?
1: Evet.
3: Neymiş o?
1: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
0: Zeki Getti mi?
1: Evet.

0: Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
1: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dah yani değil mi?
2: Ben deseydim boğmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
3: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
1: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
2: Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
3: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
0: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
1: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
2: Annem geldi.
3: Yaşasın, kurtuldum.
1: Ben anneme yardım edeyim.
3: Ben de.
2: Ben de.
0: Bunlar işte. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yaşasın yavrular.
1: Haklı karınca.
2: Allah'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktık. Çok emek verdik, çok yorulduk ama inşallah önümüzdeki günlerde huzur ve refah içinde olacağız.
3: İnşallah Sayın Kraliçem. Barajdaki suyu sağlıklı bir şekilde ekinlere ulaştırabildik. Böylelikle kuraklıktan etkilenmedik efendim.
2: Hamdolsun.
4: Sınırlarda ve önemli merkezlerde askerlerimizin varlığıyla güven içindeyiz Sayın Kraliçem.
5: Yavrular daha önceki nesillerde görülmediği kadar yüksek bir beceri sergilediler Sayın Kraliçem. Tabii bu durumda kuranın rolü büyük. Keşke her nesilde kura gibi bir çocuk olsa.
2: Kura müstesna bir çocuk. Ben de yaptıklarını hayret ve hayranlıkla takip ediyorum. Arkadaşlarını da etkiliyor ve dönüştürüyor. Yuvanın geleceği sağlam ellerde olacak inşallah.
6: Yavrular güzel bir terbiye alıyorlar. Hiçbirinde ahlaki bir mesele yok, hamdolsun. Ancak yuvanın geleceğini yüklenmenin bilincinde değiller henüz.
2: Bizim yükümüzü taşıyacakları zamanlar elbet gelecek. Bakalım bu görev değişimine hazırlar mı?
5: Erken değil mi Sayın Kraliçem? Yavrular henüz çok küçük.
2: Bence kura ve arkadaşları yetişkinlerle karşılaşmaya hazır.
7: Benden kaçabileceğini mi zannettin?
0: Dur, daha yeni başlıyoruz.
7: Oyunun sonu belli canım. Dura, koş!
0: Topu yakala Dura.
7: Aferin Dura.
0: Aferin mi?
7: Hey, takımın kaptanı benim, unuttun mu?
0: Unutmak mümkün mü?
7: Bittin oğlum sen.
0: Koş Dalyan, koş. Hadi Dalyan. Koş. Koş, hızlı ol.
7: Yakalayacağım.
0: Koş, hızlı ol. Hızlı ol senin. Hey, yaşasın.
8: Aslan Dalyan, bravo.
7: Hay Allah, tüh.
8: Nasıl uçtun öyle Dalyan?
7: Çabuk ol Dura.
9: Allah!
8: Ha. Dalyan, hadi!
0: Hayda!
9: Ay!
0: Yaşasın hayda! Yaşasın! Hey.
8: Yaşasın hayda!
7: Koşun çabuk, dağılın.
8: Müthiştin Sara. Üzgünüm Dura.
10: Önemli değil.
0: Yoruldun sen. Dinlen biraz.
11: Ne kadar düşüncelisin.
8: Hadi Dalyan.
0: Çabuk Dalyan, topu at.
8: Hay Allah.
0: Hayta.
8: Hey, yaşasın. Benim beceriksizliğim.
0: Sen elinden geleni yaptın dostum.
12: Bence çok iyi oynadık.
0: Yani evet. Zaten Hayta'ya karşı kazanmamız beklenemezdi.
8: Tebrik ederiz. Çok güzel oynadınız ve hakkıyla kazandınız.
12: Kura haklı. İyi olan takım kazandı.
8: Siz de iyi oynadınız arkadaşlar.
11: Evet. Hayta bizim takımda olduğu halde epey zorlandık.
7: Kura, sen elinden geleni yaptın dostum. Artık kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun.
8: Hı hı, evet. Daha fazla idman yapıp güçlenmeliyim.
7: Hayır dostum, kolayı var. Benim takımımda oynarsan kazanırsın.
8: Hadi oradan.
7: Ah, bak nasıl da güçlendin hemen.
8: Ya ne demezsin? Hayta, üzerine bir şey almalısın. Çok terlemişsin. Terini rüzgarda soğutursan hasta olursun.
7: Bana bir şey olmaz.
8: Yapma Hayta. Sağlığına dikkat et dostum. Sen bize lazımsın.
5: Tebrik ederim yavrular. Güzel mücadeleydi.
7: Profesör, maçı izlediniz mi?
12: En iyi hangimizdik?
0: Nasıldık ama?
5: Ona önümüzdeki maçın sonucuna göre karar vereceğiz.
8: Hangi maçın?
5: Geleneksel devir teslim maçının.
0: Devir teslim maçı mı?
5: Evet. Sizler yuvanın geleceğisiniz. Güçlenmeniz ve birlikte uyum içinde hareket etmeniz çok önemli. Yetişkinlerle yapacağınız maçta hazır olup olmadığınıza karar vereceğiz.
13: Yetişkinlerle maç mı yapacağız?
0: Ama biz küçüğüz.
12: Ben biraz büyüğüm ama yine de yetmez.
0: Profesör, yetişkinlerle oynarsak yeniliriz. Bir defa bizim tecrübemiz yok.
5: Çocuklar, çocuklar. Merak etmeyin. Eşit şartlarda mücadele ediyor olacağız. Siz küçük ve tecrübesiz olabilirsiniz. Ama biz de idmansız ve yaşlıyız.
7: Korkmayın arkadaşlar. Maçı biz kazanacağız. Çünkü takımda ben varım.
8: Çok çalışmamız lazım.
0: Yetişkinlerin takımında kimler olacak? Rakip takımı iyice inceleyip strateji belirlememiz lazım.
5: Endişelenecek bir şey yok yavrular. Bu her dönemde yaptığımız geleneksel bir maç. Sonucun bir önemi yok. Önemli olan takım ruhuyla hareket etmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Bugüne kadar hep yavruların kazandığını da belirteyim.
7: Takımda ben olmadığım halde kazanmışlar arkadaşlar. Korkmayın, biz de kazanırız.
8: O zaman yarın aynı saatte burada buluşuyoruz arkadaşlar.
14: Yaşasın yavrular!
10: Ölüyorum. Bana bir şey olmaz Kura. Ben hasta olmam. Neden hep haklısın Kura? Haklı çıktın da iyi mi oldu?
8: Sayıklıyor nene. Onu uyarmıştım da.
10: Evet uyardın. Haklı çıktın da ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi?
7: Bensiz takımda ne yapacaksınız ha? Ne olurdu bir defa da haksız çıksaydın?
8: Gülme nene. Hayta'nın aklı başında değil.
6: Aklını başına alır bundan sonra.
8: Hemen alması lazım. Yarın maçımız var.
6: Hayta maça katılırsa sizi yenemeyiz. Bir gece daha yatsın, dinlensin.
8: Nene.
6: Şaka yaptım evladım. Şırasını içti. Sabah bir şeyciği kalmaz.
10: Tamam. Haklısın tamam ya. Haklı karınca.

0: topu yakala.
1: Taşları diziyorlar, çabuk ol.
2: Yakalayın kraliçem.

0: 寺庙如来，愿学四
1: 圣如来，愿学四
0: 圣如来，愿学四圣如来。
2: Çok güzel bir karşılaşma oldu yavrularım. Takım ruhuyla ve sonuna kadar mücadele ederek bu zaferi kazandınız. Ve bu ziyafeti. Afiyet olsun yavrularım.
3: Sofrada da kazanmayı planlıyorum sevgili kraliçem.
0: Kazanacağından şüphemiz yok Dalyan.
4: Ben de güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak top çayırdan geri gelmeseydi başaramazdık.
5: Öyle hızlı atıldı ki top bir ağaca çarpıp geri sekmiştir.
4: Ben bir arkadaşımızdan yardım aldığımızı düşünüyorum.
6: Aa, kimden?
7: Kimden olacak? Müstakbel kraliçe Anka'dan.
3: Öyle biri var mı sahiden? Ziyafete katılmadığı için teşekkür etmeliyiz. Ha? Şaka yaptım Kura. Keşke Anka da aramızda olsa.
4: Anka yakınımızda. Ben hissediyorum. Hatta bazen sesini duyuyorum.
0: Kanadından bir parça görmüştük. Ama yine de varlığından emin olamıyorum.
4: Ben eminim. Hatta maçın başından sonuna kadar bizimleydi.
2: Bedensel zorluklarına rağmen çok iyi bir oyun çıkardın Kura. Senin zayıf kollarına bir kanat olduysa ne âlâ. Elbette o da burada. Bizimle olacak daima. Yuvamızın idaresini yavrularımıza teslim edeceğimiz güne kadar bu müsabakaların sembolik bir önemi var. Yavrular gayretleri ve takım ruhuyla yuvanın geleceği için ümit veriyorlar. Hepsi adlarının bengi taşa kazınmasını hak ediyor. Buyurun.
0: Hey, yaşasın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba.

0: hadi ne olur.
1: Böyle ıslak çimen üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
0: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
1: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
0: Emeksiz yemek olmaz.
1: Tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
0: Evet, cam ağacının yanında.
1: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
0: Affedersin baba, haklısın.
1: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
0: Baba, kask. Alıp geleyim.
1: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
0: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
1: Hazırım.
0: Baba, sanki biraz korktun mu?
1: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
0: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki, üç.

0: 있어.
1: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
2: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
1: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım mı?
2: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
1: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
2: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
1: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel. Tamam o zaman, sen burada bekle bizi. Vay, ne kadar ilginç. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok soğuk.
2: Dikkatli ol.
1: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
2: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
1: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
2: Murat, iyi misin?
1: Baba, baba neredesin?
2: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
1: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
2: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
1: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
2: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
1: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
2: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
1: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
2: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
1: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
2: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
1: Dinliyorum baba.
2: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
1: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
2: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
1: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
2: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
1: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
2: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
1: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
2: Mağarada 3 gün kalmışlar.
1: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
2: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
1: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
2: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
1: Eyvah!
2: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
1: Ha?
2: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
1: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
2: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
1: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
2: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
1: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.
4: Bir şeyin var mı? İyi misin?
0: Sağ ol, iyiyim.
4: Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
0: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
4: Ah ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
0: Karanlıktı ama korkmadım.
1: Sizi Allah gönderdi.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
3: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
1: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
3: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
0: He?
2: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
0: O kızak senin miydi?
4: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
1: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
4: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
0: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
4: Bak hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
0: Tam buraya geleceğiz.
3: Olur tabii. Dikkatli olun.
4: Ben öne oturabilir miyim?
0: Sen bilirsin. Ama karda kaymaya benzemez.
4: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Komşu komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İncik boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Ak kediye.
0: Kara kediye.
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?

0: ağaca çıktı.
1: Ağaç nerede?
0: Balta kesti.
1: Balta nerede?
0: Suya düştü.
1: Su nerede?
0: İnek içti.
1: İnek nerede?
0: Dağa kaçtı.
1: Dağ nerede?
0: Yandı, bitti, kül oldu.
1: Bir daha, bir daha.
0: Olmaz Cemre, yoruldum.
1: Eve giderim bak.
0: Gidersen git. Zaten benim yapacak işlerim var.
1: Ne işin var? Ben de yapacağım, ben de.
0: Senin yapabileceğin şeyler değil kardeşim.
1: Eve gitmemi istediğinden emin misin? Annem temizlik yapıyor ve benim ayak altında dolaşmamı istemiyor.
0: Of, abilik yapmaktan hükümdarlığa vakit bulamıyorum.
1: Canavar uyandı. Anne!
0: Çok şükür gitti. Ne oldu dostum? Neyin var? Ha? Hadi ne derdin varmış görelim. Burası çok nemli. Üstelik sular da bu mevsimde yükselir. Yavruları buradan taşımak lazım. Yavrularla dereyi geçmen çok zor annecik. Seni anlıyorum. Onları senin için taşıyabilirim.
2: Annelerle iyi geçinmenin bir yolunu bulmalısın evlat.
0: Ama ben onun iyiliği için.
2: Anneye ve yavrulara yardım etmek istiyorsan gel de bana yardım et. Şu kilit taşını taşıyalım.
0: Neyi?
2: Koca meşenin dibine gel. Acele et. Yağmur başlamadan köprüyü kurmamız lazım.
0: Köprü mü?
2: Kilit taşı tam da hesapladığım şekilde buraya tamı tamına uyacak Allah'ın izniyle.
0: Kilit taşı nedir dede?
2: Kilit taşı mimarlıkta kullanılan bir tabirdir evlat. Taşlardan örülmüş bir yapının en üst kısmında ortada bulunur.
0: Neden kilit deniyor peki?
2: Üzerindeki ağırlığı yanındaki taşlara eşit bir şekilde yayarak yapının dağılmasını önler.
0: Ya kilit taşı olan yapılar asla çökmez mi yani?
2: Düzenli bakım gördüğü ve doğal bir afet yaşanmadığı sürece ayakta kalır.
0: Deprem, sel gibi doğal afetler mi?
2: Evet evlat. Bence köprümüz kilitlendi.
0: Yaşasın! Neden gelmiyorlar dede?
2: Güvende hissedince gelirler evladım.
0: Ama yağmur yağacak.
2: Anne kedi de yağmurun geleceğini hissediyor. O nedenle yavrularını taşımak istiyor zaten.
0: Ya!
2: Karavanın yanına yığdığın yiyeceklerin de etkisi var tabii.
0: Köprümüz çok güzel oldu dede.
2: Dünyanın en güzel köprülerinden birini görmek ister misin?
0: İsterim tabii.
2: Oh. Sıkı tutun evlat.

0: Şaşkın.
1: İşte ecdadın bu güzel memlekete kondurduğu hilal.
0: Allah! Bu çok güzel bir köprü. Dünyanın en güzel köprüsü.
1: Bence de öyle evlat.
0: Sanki nehrin üstüne hilal şeklinde bir kilit taşı koymuşlar.
1: Hay yaşa! Ve o kilit taşıyla bu güzel diyarı mühürlemişler. Gel şimdi daha yakından bakalım evlat. Neretva Nehri'nin üzerine ilk defa bu toprakları fetheden sultan tarafından köprü yaptırılmış.
0: Bosna'yı Fatih Sultan Mehmet fethetti. En sevdiğim sultan.
1: Bilmez miyim?
0: Bu köprüyü o mu yaptırmış?
1: Hayır evlat. Buraya ilk köprü fethedildiği 1463 yılında yaptırılmış. Eski köprü, büyük köprü veya Neretva Köprüsü olarak adlandırılan bu köprü epey iş görmüş. Ancak zamanla yenilenmesi gerekmiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu eski ahşap aspa köprünün yerine taş kemerli bir köprünün yapılması için harekete geçiliyor.
0: Mimar Sinan o dönemde yaşamıyor muydu dede?
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade. Ancak köprünün mimarı Sinan değil, talebesi Mimar Hayreddin.
0: Ya.
1: Kanuni döneminde yapılan taş köprü 1993 yılında savaşta yıkılınca nehirden toplanabilen ve aynı malzemeden tekrar üretilen parçalarla yeniden inşa ettik.
0: Kilit taşını da bulabilmişler mi?
1: Maalesef evlat. Kilit taşını bulamamışlar. Ama bizim ustalarımız aynısını tekrar ürettiler.
0: Yani köprüyü yine biz yapmış olduk.
1: Aynen öyle evlat. Ecdadımız bu güzel köprüyü inşa ettirmişti. Yıkılınca da ihya etmek yine bize nasip oldu.
0: Ne güzel.
1: Neretva çok hırçın bir nehir ve akış miktarı da yıl içinde değişiyor. Bu sebeple Mimar Hayreddin köprüyü hilal şeklinde tasarlamış.
0: Ne güzel tasarlamış ama dede.
1: Evet evlat, bu köprü estetiği, kullanışlılığı ve sağlamlığıyla mimarlık tarihinde eşsiz bir yere sahip.
0: Of, ne kadar da yüksek.
1: Köprünün yüksekliği 20 metreden fazla. Ama biliyor musun, bu köprü yüzyıllardan beri cesur gençler tarafından bir atlama platformu olarak kullanılıyor.
0: Köprüden mi atlıyorlar?
1: Eğitimli sporcular için bu zor bir şey değil. Ama yine de elbette cesaret ister. Meşhur seyyahımız ne diyor biliyor musun?
0: Evliya Çelebi. Ne diyor dede?
1: Seyahatname adlı gezi kitabında Bosnalı gençlerin cesaret gösterisi için nehre atlayıp kendilerini izleyen devlet büyüklerinden bahşiş aldıklarını söylüyor.
0: Bence hak ediyorlar ama dede.
1: Elbette. Biliyor musun? Bugün de bu gelenek devam ediyor. Bosnalı nişanlı gençler evlenecekleri genç kızlara cesaretlerini ispat etmek için köprüden atlıyorlar.
0: Ya, çok heyecanlı.
1: Bir rivayete göre eskiden ezan minareden değil de köprünün üzerinden okunuyormuş.
0: Aa, çok mantıklı. Ses ne güzel yayılır buradan.
1: Çok doğru evlat. Ses vadinin yamaçlarına çarparak yankılanır. Ecdat da vadilerin bu özelliğinden faydalanmak istemiş olmalı.
0: Buradan ezanı dinlemek de güzelmiş.
1: Hem de nasıl?
0: Köprü şimdi de gökkuşağına dönüştü dede.
1: Evliya Çelebi de aynı böyle söylemiş evlat.
0: Sahiden mi?
1: Bunda şaşıracak bir şey yok. Sana boşuna Çelebi ismini vermedik evlat. Sen de Evliya Çelebi gibi gezip gördüklerini böyle güzel bir şekilde anlatacaksın.
0: Nasıl yani? Ben de başkalarına mı anlatacağım?
1: Elbette. Bu yolculuklar senin öğrenmen ve tecrübe kazanman için.
0: O zaman buraya bir daha gelecek miyiz yani?
1: Bu güzellikleri Cemre'nin, arkadaşlarının görmesini de istemez misin?
0: Çok isterim.
1: O zaman geleceğiz elbet. Ve onlara sen rehberlik edeceksin.
0: Hayal etmesi bile çok güzel dede.
1: Hadi bakalım, eve dönüş zamanı.

0: yine muhteşem bir yolculuktu dede.
1: Benim için de öyle. Gezip gördüğüm yerleri seninle bir başka görüyorum Çelebi.
0: Keşke Cem'le de arkadaşlarım da görebilseydi.
1: Yakında evlat, yakında. Ama şimdilik...
0: aramızda.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah annecik ve yavruları köprüyü geçebilmiştir.
1: İnşallah evladım.

0: Ya dede, şu manzaraya bakar mısın?
1: Hey mübarek.
0: Artık bizden korkmuyor.
1: Çok şükür. Şu kediciklerin anasına merhameti bahşeden güzel Allah'ım. Bizden de merhametini esirgeme.
0: Ne hayırlı bir iş yaptık dede. Çok mutluyum.
1: Gücümüz, imkanımız yettiğince vazifemiz evladım. Bu küçük canlar bize emanet. Biz merhamet edeceğiz ki Yüce Mevlam da bize merhamet etsin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlar? Merhamet etmeyene...
0: merhamet edilmez.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla, mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk

0: kalmamış, hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masal da böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onları...

0: ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
0: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
0: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
0: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?
0: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin. Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: yemek için. Bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.

0: ben şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: burada?
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
0: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır. İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
0: Geçen yaz bir solukta okumuştum. Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde üç kişiyiz.
0: Ah, kitaptaki üç gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: 막 심다 아버지 얘기를 듬.
1: 니까짜 수여 두심해. 어? 어디 전화? 아리스바바 발카치온.
0: 밤대 balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Hah, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İyi ki bucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: Patat.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil, oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?

0: Ne diyor? Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
1: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatın da yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
0: Yine anlamadım.
2: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
1: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
0: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
2: Çok şükür.
1: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
0: R harfi.
2: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
3: Hop.
1: Dikkatli olun. Aferin.

0: Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Ah, bittim.
2: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
0: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
2: Aradığımız son işareti gösteriyor.
0: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
2: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
0: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
0: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
2: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
0: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif baba. Zor olan kısmı geçtim.
0: İlahi çocuk.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?

0: Bilge hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
2: Bence güzel fikir.
0: Güzel ama.
3: Ama.
0: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
2: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
0: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
2: Oldu vallahi.
0: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
4: Çay isteyen.
1: Ben.
5: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
0: Evet.
5: İlla tekziraten.
0: İlla tezkiraten.
5: İlla tezkiraten limen yahşa.
0: Evet.
4: Yarışma varmış.
0: O neydi be?
6: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
4: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
0: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
5: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
0: Gelmez herhalde.
5: İnşallah.
0: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
5: Kitap falan da dedi.
0: Allah Allah.
6: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
0: Bilmem. Olabilir.
6: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
0: Neden?
6: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
0: Estağfirullah.
6: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
0: Mesela?
6: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
0: İnşallah.
6: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
0: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
6: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
0: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
6: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.
0: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
0: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
6: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
1: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
1: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
1: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
1: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
3: Buldum. Sevmek.
4: Of, bir saattir oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili taşan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
3: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
4: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
3: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü o da davasına, dinine ve bize, yani ümmetine sevdalıydı. Onu sevmek tüm sevgilerden güzel, tüm sevgilerden özel.
5: Benim peygamberim öyle merhametli ki, sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara,

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.

0: ayaklarımı?
1: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
0: Yahudu, ne işin olduğunu söylemedin?
1: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
0: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Polza taşı çok kıymetli, her zaman bulunmaz.
1: Zikri, biliyorsun Çelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
0: Evet.
1: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
0: Ya tüh tüh.
1: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
0: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
1: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
0: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
1: Aa, şaşırttın beni Zikri.
0: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
1: Ne güzel.
0: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
3: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
5: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.

0: Al.
1: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
2: Keşke onları yakından görebilsek.
1: Uzaya çıkamayız ama Mercan ya da gezegen vadisi var.
3: Öğretmenim, lütfen gidelim, gidelim.
4: Lütfen gidelim, lütfen.
5: Lütfen.
1: Peki incilerim, hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
5: Yaşasın.
4: Oo, şahane görünüyor.
1: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
6: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
5: Yengeç!
6: Astronot yengeç.
1: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
6: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
5: Yaşasın!
6: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
7: Neler oluyor?
1: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
6: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
4: Şu parlak gezegene bakın.
1: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
6: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
5: Hey!
2: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
6: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
4: Dünya balıkların gezegeni!
1: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
4: Ah! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
6: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

yine sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Kim ne yer?
0: Oo, Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Ha? Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
1: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
3: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş. Ayıcığın sesi.
3: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
3: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
4: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
1: İşte bir balya ot.
4: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
1: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
5: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
1: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
5: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
5: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
4: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
4: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Top

0: toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
1: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçinim. Köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt etmem. Ne olsa yerim.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor.
3: Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Bella Bera.
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan

0: Yürümece oynayan Bera, şimdi deniz yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
1: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
0: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
1: Tamam, sıra bende,
0: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
0: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
1: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
0: dedi babaanne.
1: Hangisini istersiniz?
0: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
3: Kargayla leylek.
0: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
1: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
0: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
0: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
1: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
0: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
0: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
1: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
0: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
0: diye sorunca Bera anladı o an.
1: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız.

0: Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kaç kere söyledim. Bu keçi derisi değil ya. Koyun derisi. Ne demek ne fark eder? Orası öyle. İkiniz de M diyorsunuz. Ama yine de aynı şey değil. Heh, Hacivat'a soralım. O en zor soruları bile bilir.
1: Bilmediğim pek az şey var benim. Söyle bakalım.
0: Bu ne?
1: Bilmeyecek ne var? Basit, yuvarlak bu.
0: Allah Allah. Kare değil mi bu?
1: Yok yahu, yuvarlak. Bildiğin yuvarlak. Gayet yuvarlak.
0: Dalga geçme Hacı Cavcav. Biliyoruz yuvarlak olduğunu. Neyden yapılmış?
1: Ha, öyle bir soru. Şey, deri galiba.
0: İyi de ne derisi?
1: Hayvan mı?
0: Of, hangi hayvan?
1: Deve mi?
0: Koyun yahu, koyun.
1: Madem biliyorsun, niye soruyorsun o zaman?
0: Aman, neyse.
1: O koyun hayvanının derisinden yapılma yuvarlak ve şişik şey neye yarıyor?
0: Yüzerken batmamaya,

0: Ne yani? Sen yüzmeyi bilmiyor musun?
1: Yok canım. Ne alakası var? İyi yüzerim ben.
0: Tabii tabii.
1: Bunu amcamın oğluna götürüyorum.
0: Tabii tabii.
1: Gerçekten ya.
0: Tabii tabii.
1: Var mısın? Gölde yüzelim.
0: Varım be.
1: Yarışta yapar mıyız?
0: Yaparız be. Hı?

Oldu mu keçi? Hey, kaç saniye oldu? Kaç saniye? Ne demek saymadım ya? Ben de sana güvendim. Bırak Allah'ını seversen.

Parmağım bitti. Sayamadım. Bırak. Ben kendim takarım şapkamı. Zaten yüzmeyi bilmiyorum. Bari biri beni kurtarana kadar suyun altında kalabileyim dedim. Senin yüzünden suyun altında nefes tutma çalışması da yapamadım. Kesin boğulacağım. Of. Bu kadar basit bir işi bile yapamadın. Yok öyle me deyip kurtulma. Sıra sende. Sen de sokacaksın kafanı suya. Gel buraya.

0: hastayım deyip yarışı biraz erteleyeyim. Yoksa işim zor. Hacı. Bat.
1: Aman. Karagöz, görmedim seni.
0: Koca insanı görmek bu kadar zor olmasa gerek.
1: Buradan küçük görünüyorsun.
0: Bir de kafa buluyor ya.
1: Bir de iyi tarafından bak. Yüzme öğrendin işte.
0: Biliyorum yüzmeyi ben zaten.
1: Tabii tabii. Sen niye geldin? Ney?
0: Biraz hastayım da.
1: Anlaşıldı. Yüzme yarışından kaçacaksın.
0: Ne münasebet. Daha fazla hasta olmadan bir an önce yapalım şu yarışı diyecektim.
1: Bir an önce mi?
0: Ne oldu? Korktun mu?
1: Ne alakası var? Ne zaman, nerede istersen.
0: Şimdi.
1: Şimdi mi?
0: Öyle mi dedim?
1: Demedin mi?
0: Dedim mi?
1: Demez olaydın.
0: Dedim.
1: Ben de kabul ettim.
0: Haydi.
1: Haydi.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Hayda.
0: İşte geldik yolun sonuna.
1: Hiç sorma Karagöz.
0: Her neyse. Şimdi göreceksin gününü.
1: Ne oldu? Korktun mu? Hadi bakalım. Yarış başlasın.
0: Korkmuyorsan eğer... Önce sen gir suya.
1: Korkmak mı? Ben hiçbir şeyden korkmam.
0: Güzel. Hadi bakalım. Hadi.
1: Dur Karagöz. Konsantre oluyorum.
0: Konsantre acıvat. Ne oldu ya?
1: Gıcık tuttu.
0: Tutmasına gerek yok. Gıcıksın zaten.
1: Ben duramayacağım.
0: Durma zaten. Atla suya.
1: Atlayamam. Su içmem lazım.
0: Ya her yer su. İç işte.
1: Bu su olmaz.
0: Allah Allah. Yoksa bu da yüzmeyi bilmiyor da beni mi kandırmaya çalışıyor?
1: Kaçmadım.
0: Kaçtın.
1: Öksürük tuttu.
0: Numara yaptın.
1: Yapmadım.
0: Seni mahallede öksürürken gören olmamış.
1: Öksürük görün.

0: etmez.
1: Duyan da olmamış.
0: Belki geçti öksürüm.
1: Uydurma.
0: Hadi oradan.
1: Nereden?
0: Lafın gelişi.
1: Üstünden atma her işi.
0: Dün de sen hastayım diyordun.
1: Hastaydım, geçti.
2: Susun artık yahu. Amma uzattınız meseleyi.
3: Hakikaten ya.
1: Ama yarıştan kaçtı.
0: Öksürük tuttu, ne yapayım?
2: O zaman tekrar yarışırsınız.
0: Tekrar mı?
1: Aslında Hacı Vat'ın öksürüğü geçene kadar bekleyebilir yarışma.
0: Karagöz de hasta zaten. Bekleyelim bence de.
3: Hayda. Az önce birbirinize inanmıyordunuz.
2: Yoksa yarışı tekrarlamak mı istemiyorsunuz?
1: Yok.
0: Ne alakası var?
3: Bence alakası var ama dur bakalım.
2: Neyse. Bu yarış yapılmazsa sizin çenenizden kurtulmak zor. O yüzden yarın sabah yarış tekrarlansın.
0: Yarın mı?
3: Mükemmel fikir. Hatta biz de orada olalım.
0: Siz de mi?
2: Evet. Sizin için sakıncası mı var?
1: Yok. Aksine iyi olur. Hacı Yuvat hile yapamaz.
0: Asıl benim için iyi. Senin kaybetmene ne kadar çok insan şahit olursa o kadar iyi.
1: Göreceğiz.
0: Göreceğiz.
2: Görelim bakalım.
1: Önce sen.
0: Hayır sen.
1: Sen dedim.
0: Hayır sen.
1: Geçen sefer sen gidiyordun önce.
0: Tamam işte, bu sefer de sıra sende.
1: Niyeymiş?
0: Beni ilk düelloya davet eden sendin de ondan.
1: Dello mello bilmem ben.
0: Düello demek yarış demek.
1: O zaman yarış de.
0: Yarış.
1: Tamam işte, git yarış.
0: Olmaz.
1: İyi be.
2: Karagöz'ü gören var mı?
3: Yoo.
0: Suya battı galiba.
2: Neden çıkmadı hala?
0: Çıkar birazdan.
3: Ya çıkmazsa?
0: Çıkar çıkar.
2: İnşallah.
0: Ha, çıktı. Dedim size.
3: Çok şükür.
1: İmdat!
2: Ha? Boğuluyor mu?
3: Bilmem.
0: Yok ya, numara yapıyor.
2: Emin misin?
1: Boğuluyorum.
2: Boğuluyor.
3: Aman Allah'ım.
0: Hadi ya. Ne var? Neye bakıyorsunuz?
2: Atlasana.
0: Nereye?
3: Suya.
0: Niye?
3: Ne demek niye? Kurtarsana Karagöz'ü.
0: Siz kurtarın. Niye ben kurtarıyormuşum?
2: Ben yüzme bilmem.
0: Ben de bilmiyorum.
3: Ne?
1: Ben yüzme bilmiyorum.
2: Karagöz de bilmiyor.
3: Ne yapacağız?
2: Senin beygir değil mi bu?
3: Evet ya, beygir bu.
0: Ne beygiri? Aslan o, aslan.
1: Boğuluyordum.
0: Yahu, yüzme bilmiyorsan ne diye söylemesin?
1: Sanki sen söyledin yüzme bilmediğini.
3: Eğer beygir olmasaydı.
1: Aman, düşünmek bile istemiyorum.
2: Ah çocuklar, ah. Bu kadar büyümesine gerek var mıydı bu iddianın?
3: Ben yüzme bilmiyorum demek çok mu zor?
0: Evet.
1: Yani biraz gaza gelmiş olabiliriz.
0: Biraz mı? Bildiğim boğulmayı göze aldık yahu.
2: Bu da size ders olsun çocuklar. Bilmediğiniz şeyi iddia etmeyin.
3: Hadi iddia ettiniz, bari yarışa girmeyin.
0: Hadi yarışa girdik, bari suya atlamayalım.
1: Hadi atladık, bari boğulmayalım.
2: Doğru. Burada tek söz hakkı beygirin. Sabaha kadar çişnese yerin. Siz boşuna konuşmayın.
1: Bu nereye gitti şimdi?
0: Belki yüzmek istedi.
2: Belki de susamıştır.
3: Acaba birini kurtarmaya mı gitti?
1: İmdat diyor.
0: İmdat mı? Hayda. Nedir arkadaş bu beygirin çektiği? Hey.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Evet çocukta.

0: mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Harika bir hava var bugün ve zemin yumurlop oynamaya son derece elverişli durumda. Hemen kadroları sayarak başlamak istiyorum.
0: Aşağı yumurcalı, kalede Aziz, geride Ziya, Bili, takımın kaptanı Furkan. Saçın ne güzel olmuş bugün. Hemen yanında Serhat, forvette Nihat. Yukarı yumurcalı, kalede Kerim, defansta Önder, Hani. Orta sahada Vefa, hemen yanında kaptan Cemil ve son olarak golcü Burak.
1: Evet, çok önemli bir derbi. 100 yıllık rekabet. İki takım da çok çalıştı, iyi hazırlandılar bu maça. Zorlu bir 72 dakika onları bekliyor bugün. Bakalım kazanan taraf kim olacak? Kaptan Cemil ve arkadaşları mı, yoksa Furkanlar mı? Aşağı yumurcalı mı, yukarı yumurcalı mı? Sen ne söylemek istersin Şakir? Kim yener bugün?
2: Abi bence yukarı yumurcalı farklı kazanır bugün.
1: Hadi ya, diyorsun.
2: Tabii.
3: Cemil'e baksana, gözlerinden...

0: enerji fışkırıyor. Acayip konsantre olmuşlar belli.
1: Kuşu da bir değişik bakıyor.
2: Evet evet, maça çok iyi hazırlanmışlar. Bu her hallerinden anlaşılıyor.
3: Başarılar kuzen.
4: Sağ ol kuzen.
5: Evet çocuklar, bakın bunun sadece bir maç olduğunu unutmayın. Birbirinize nazik ve saygılı olacağınıza eminim. Furkan, hazır mısınız?
3: Hazırız Osman hocam.
5: Cemil, ya siz oğlum?
4: Hazırız hocam.
5: Hadi o zaman yerlerinize geçin bakalım. Başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, takımlar sahadaki yerlerini alıyor yavaş yavaş. Birazdan maç başlayacak. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı Şakir?
6: Var abi. Sallama çay var mı senin burada? Maç izlerken iyi gider şimdi.
7: Allah'ım, bizim takıma güç kuvvet ver. Beni halimin diline düşürme ya Rabbim. Amin.
8: Halime, Cemil'in ballı sütünü içti değil mi?
9: İçti tabii. İçmez mi benim oğlum? Nane limon da yaptım ben ona. İçine de zencefil rendeledim biraz böyle. Oo, misler gibi oldu.
8: Oğlan bunları yiyip içtiyse maç kesin bizim.
10: İşte bu arada. Şimdi kanattan içeri vuran koşu yoluna doğru muazzam bir pas. Rakibin izlemekten başka yapabilecek hiçbir şey yok. Burak topu almak için uzanıyor ama o da ne? Top elinden
8: forvet yok, forvet. Cemil'im iyi de forvet çok zayıf kalıyor. Ne diyorsun birader? Zorlanıyor sanki sizin takım ha?
7: Yok, hiçbir zorlama göremiyorum ben halimcim. Gayet güzel topu oynuyor.
8: Bir şey mi diyordun? Golün sesinden duyamadım da.
7: Maç 72 dakika diyorum. Daha çok var bitmesine. Bizim kaleciye baksana. Aziz oğlum bir topu da tut Allah rızası için yahu.
3: Aziz biraz daha dikkatini ver lütfen oyuna.
11: Elimden geleni yaptım ben.
12: Evet, elinden bir şey gelmedi. Gördük.
11: İstersen sen kaleye geç, ben beneyim kuşum.
3: Hadi çocuklar, toparlanalım. Gol yediysek hepimiz yedik. Tartışmaya gerek yok. Onları yenebiliriz.
13: Evet, yenebiliriz.
11: Ben o kadar emin değilim.
13: Emin değilim de ne demek? Bu maçı kazanmamız lazım.
3: Evet Aziz, yumurtasına maç bu. Önemli. 15 gün boyunca her sabah kalkıp onların yumurtalarını toplamak istemiyorum ben.
13: Evet, ben de.
3: Ben de.
11: İyi tamam, hadi başlayalım.
3: Hadi. Cemil'e dikkat edelim. İleride bomboş kalıyor.
14: Evet Veli, orası senin bölgen.
13: Kuşu kuş değil ki, at mübarek. Yetişemiyorum. Cemil de niye oynuyor valla?
14: Helal olsun Cemil abi. Ne güzel pastı öyle.
15: Evet Cemil, çok iyiydi.
16: Sağ olun çocuklar. Valla ben de şaşkınım bugün. Her attığım top yerini buluyor.
17: Tamam tamam, gevşemeyelim. Hadi tekrar, bir gol daha.
1: Maç aşağı yumurcalının atışıyla tekrar başladı sayın seyirciler. Nihat topu en gerideki arkadaşı Ziya'ya attı.
10: Heyecan dozu yüksek bir mücadele var sevgili yumurcalılar. Ve yukarı yumurcalı hala 1-0 önde. Top da onlarda.
1: Vefa hemen yanındaki arkadaşı Hami ile oynadı. Hami birkaç adım ilerledi ama önü kapalı. Boştaki arkadaşını aradı ve topu Burak'a doğru fırlattı. Ama araya Furkan girip topu kapıyor. Şimdi ani atak şansı.
3: Nihat ileri çık.
10: Furkan topla beraber ilerliyor. Vefa ve Hami tam karşısında. O

0: Ölüme etrafına baktı. Topu hemen yanındaki Veli'ye doğru attı. Veli topu sağ kanattan bitiren Serhat'a bıraktı. Serhat hızla ilerliyor.
1: Hadi Serhat!
0: Ölüm hoş!
1: Hadi!
0: Koş hızlı! Sağ kanattan öyle bir atak yapıyor ki Serhat. Kimse ona yetişemiyor. Serhat'ın deve kuşu bir anda durdu ve Serhat düştü.
2: Top da elinden kaçıp havalandı.
0: Yükselen topa Furkan ve Cemil aynı anda zıplıyorlar.
3: Allah'ım sen yardım et.
4: İşte bu.
1: Vefa yakala.
0: Cemil Vefa'ya doğru uzun bir top attı. Ve şimdi top Vefa'da. Karşısında Serhat ve Furkan var.
1: Burak.
2: Burak topu zor da olsa yakalamayı başardı. Şimdi karşısında sadece Veli var.
0: Topla beraber ilerliyor. O da ne? Koşu sağa doğru yönlendirdi.
2: Anlaşılan Veli'nin yanından geçip gitmek istiyor.
0: Veli o tarafa doğru yöneldi. Burak hızlı. Veli ona yetişebilecek mi?
4: Hadi Burak.
0: Burak'tan harika bir şut. Top kaleye doğru ilerliyor. Aziz çok dikkatli. Topu doğru bir hamle yapıyor.
2: Yumurtalı
0: bu golle skoru 2-0 yapıyor. Burak kendinin ve takımının ikinci golünü attı. Maviler sahanın ortasında kuşlarıyla seviniyorlar. Gerçekten görülmeye değer sahneler sevgili izleyenler. Maç artık sonuna yaklaşıyor ve aşağı yumurtalının bu maçı döndürmesi oldukça zor görünüyor.
5: Abi tavuk girdi sahaya.
1: Miskin değil mi o?
6: Evet
5: miskin o.
6: Miskin
0: Evet miskin. Ne işi var sahada? Sevinç gösterisinin arasına daldı ve o da sevince dahil oldu.
7: Şuna bak. Gitmiş karşı takımla seviniyor.
8: Aferin çocuklar. Bugün hepiniz harikaydınız.
9: Sağ olun Osman hocam.
10: Nasıl yenildik hala anlamıyorum.
11: Hemen anlatayım sana o zaman. Bir top bile tutamadın. Kalene gelen her şut gol oldu ve kaybettik.
12: Evet Aziz. Senin yerine miskini koysaydık keşke kaleye.
10: Ay aman sanki siz çok iyi oynadınız.
8: Çocuklar maç bitti artık tamam. Sahada olan sahada kalır. Birbirinizi böyle kırmaya gerek var mı? Peygamber Efendimiz şakalaşırken kardeşliği zedeleyecek, insanlar arasında kine sebebiyet verecek davranışlardan sakınırdı.
11: Öyle ama bu maçı kazanmalıydık Osman Hoca. 15 gün onların yumurtalarını toplayacağız şimdi.
10: Ay evet ya ne güzel unutmuştum ben onu.
8: Bu sadece bir oyun çocuklar. Bu kadar hırslanmanıza da gerek yok. Siz sadece hayır yapmakta birbirinizle yarışın. Akşamın da vakti geldi. Ben camiye geçiyorum. Hadi cümleten hayırlı akşamlar
12: İyi
8: herkese.
12: İyi akşamlar hocam.
9: İyi akşamlar.
12: Yarın görüşürüz hocam.
9: Sağ olun.
8: Siz de sağ olun. Furkancığım, sen de dediğim gibi çok takma kafana. Top bu. Bugün yenilirsin, yarın yenersin.
13: Yarın yenemez hocam, çok işi var kendisinin. Daha sabah gelip bizim yumurtaları toplayacak.
11: Evet arkadaşlar, Osman Hoca haklı. Tebrik ederiz. Bugün bizden iyiydiniz.
10: Evet çok iyiydiniz arkadaşlar.
11: Gerçekten
12: sağ olun, iyi maçtı.
7: Cemil oğlum, senin deve kuşuna ne olmuş öyle? Rüzgar gibi koşuyordu maşallah.
14: Ben ona ballı muzlu darı verdiydim sabah.
7: Kuşa.
14: Ezogül'ün çorbası da kaynattım. İçine de bastım acıyı. Ondan koşuyordur öyle.
15: Bir su vereydin bari hayvana.
14: Verdim, vermem mi?
13: Ben de diyorum kuş niye durmuyor? Ah anne ah!
7: Ne diyor bu?
15: Bilmem ki.
13: Bak.
14: Oh.

0: Kırmızı kamyonum olabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlığımı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz var ama.
0: Hala soğuk.
1: Sağa mı sola mı?
0: İkisi de değil.
1: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
0: Yok. Biraz sıcaksın.
1: Şimdi?
0: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
1: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
0: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
1: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıysa.

0: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
1: Evet baba, lütfen kalsın.
0: Evet, evet, evet.
1: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
0: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
2: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
0: Neden bana söylemediniz?
1: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
0: Baba, hemen geri dönüyoruz.
3: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
0: Evet.
2: Ne unuttuk? Her şeyi çıkarken kontrol etmiştim.
3: Telefonumu mu yoksa?
0: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
3: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
0: Neden ama, neden?
2: Uyku tozu boşa gider de ondan.
0: Ne?
3: Aklına sağlık canım.
2: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
0: Ya!
2: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
0: Evet.
2: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın, geldik.
3: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
2: Uyku tozu çok etkili olmuş.
3: Aman canım, lütfen idarelik kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
2: Tamam, tamam.
3: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
2: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel!
4: Adem!
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı... Hey gidi koca ağaçlar, bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz, ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler.

0: Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi?
2: Ama nasıl?
0: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
0: Evet canım.
2: Sonra ne oluyor peki?
0: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
3: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var.
2: Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim.
1: Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
3: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok, iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim. Ay ay ay ay ay ay. Of of of of of of of.

0: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
1: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
0: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
1: Ya sabır, ya sabır.
0: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
1: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım. Ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe, saklanmayan ebe.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe!
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Oo, hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
3: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
3: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kışt!
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hoca! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: bir bilene sor.
1: Ne?
2: Ha?
3: Ha?
4: Filo!
3: Koy! Bak! Ya!
4: Filo ne?
3: Ha?
4: Ne var?
3: Coming! Ha?
4: Ha?
2: Ha?
3: Şıp şıp!
2: Hı!
3: Hop! Gel!
4: Şıp şıp!
1: Şıp şıp!
3: Şıp şıp!
4: Ha?
3: Ha?
4: Ha?
1: Ha?
3: Şu? Bura?
4: Ha? Gelin! Gel gel! Gel! Gel gel!
1: Ha? Şıp şıp!
4: Yok! Çık!
3: Hey! Ben! Çık! Çık!

Ai! Hã? Hã?

Oh,

0: gusta.
1: Gel.
2: Çanta.

0: Bak.
1: Usta.
2: Usta.
0: Usta.
1: Al.
0: Bak bak.
2: Kal.
0: Bak bak.
2: Sol.
0: Bak.
2: Oku.
1: Vızır vızır vızır vızır vızır vızır.
2: Oku oku oku oku oku oku.
3: Ha?
1: Ha?
2: Şap şap. Şap şap.
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha? Ha?
3: Ha?
1: Ha?
2: Ha?
1: Hı? Hmm. Aha. Conta. Hop. Ah. Aha.
2: Ha. Aa. Sağlam.
1: Aa.
2: Usta. Kaç.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane.

İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Kiremitler.
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Aa, haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem.

0: Bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
1: Nem nem.
2: Tem tem.
1: Tamam, geliyorum.
0: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
4: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
5: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
4: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
5: Sen evde değil miydin Nine?
6: Oh, dam akıyor evladım.
7: Hiçbir şey anlamadım.
4: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
7: Evet, kiremitler düşmüştü.
8: Özür dilerim Nine.
6: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
4: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
6: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
0: Açı! Elhamdülillah.
2: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
1: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha ha.
4: Mert abi kiremitleri getirdi.
6: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
7: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman. Elden ele, elden ele. Ha?
0: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
2: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
0: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
2: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
0: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
2: Şimdi mi?
0: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
2: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
6: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
4: Kiremitlerle ne oynanır ki?
6: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
8: 7 kiremit mi?
2: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
2: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
2: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
4: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
5: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
9: Ha! Ha! Başardım.
8: Kaçırdım.
7: Ha. Olamaz.
9: Yakalandın.
5: Ha.

0: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit köz köz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
1: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
5: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
4: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
4: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Yağmur.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: de ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yamal Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Lena'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lena ve...
1: Ben de Şef Lena'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.

0: kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Bu kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağa söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Ha, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
1: Hı hı. Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
0: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
1: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
0: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
1: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
0: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: işte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
2: Öğrendim.

0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttu ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştu.
0: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Nereden insana benziyordu? Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
1: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
0: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuştur.
1: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
0: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
1: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
0: Bakayım.
1: Neymiş kurye?
0: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
1: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
0: Tabii bulursak.
1: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
0: Gidelim.
1: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
1: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
0: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
1: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
1: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
0: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
2: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
1: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
0: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
1: Öyleyse kaldıralım.
4: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman. Canın acıyabilir.
1: Eyvah. Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey. Hı?
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağa.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler. Dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
1: Deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?

0: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
1: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayayım ki dengem bozulmasın.
0: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
1: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: Yaşasın yavrular.
1: Haklı karınca.
2: Allah'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktık. Çok emek verdik, çok yorulduk ama inşallah önümüzdeki günlerde huzur ve refah içinde olacağız.
3: İnşallah Sayın Kraliçem. Barajdaki suyu sağlıklı bir şekilde ekinlere ulaştırabildik. Böylelikle kuraklıktan etkilenmedik efendim.
2: Hamdolsun.
4: Sınırlarda ve önemli merkezlerde askerlerimizin varlığıyla güven içindeyiz Sayın Kraliçem.
5: Yavrular daha önceki nesillerde görülmediği kadar yüksek bir beceri sergilediler Sayın Kraliçem. Tabii bu durumda kuranın rolü büyük. Keşke her nesilde kura gibi bir çocuk olsa.
2: Kura müstesna bir çocuk. Ben de yaptıklarını hayret ve hayranlıkla takip ediyorum. Arkadaşlarını da etkiliyor ve dönüştürüyor. Yuvanın geleceği sağlam ellerde olacak inşallah.
6: Yavrular güzel bir terbiye alıyorlar. Hiçbirinde ahlaki bir mesele yok, hamdolsun. Ancak yuvanın geleceğini yüklenmenin bilincinde değiller henüz.
2: Bizim yükümüzü taşıyacakları zamanlar elbet gelecek. Bakalım bu görev değişimine hazırlar mı?
5: Erken değil mi Sayın Kraliçem? Yavrular henüz çok küçük.
2: Bence kura ve arkadaşları yetişkinlerle karşılaşmaya hazır.
7: Benden kaçabileceğini mi zannettin?
0: Dur, daha yeni başlıyoruz.
7: Oyunun sonu belli canım. Dura, koş!